Senin gözlerin yaşlı, benim yüreğim yaslı. Bu aşkta bir umut kalmadı yazık. Seni bir başkası bekliyor artık. Ayrılmalıyız.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, ben Allah'ın size benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek olan Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği elçisiyim demişti. Fakat o peygamber kendilerine apaçık mucizeler getirince onlar, bu apaçık bir büyüdür dediler.

Kendisi İslam'a davet edildiği halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.

Müşrikler istemese de dinini bütün dinlerden üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderen odur.

0: أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticaret yolunu size göstereyim mi? Allah'a ve peygamberine inanırsınız. Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

0: جنات عدن ذلك الفوز العظيم.
1: Böyle yaparsanız Allah günahlarınızı bağışlar. Sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar, Adın cennetlerindeki güzel meskenlere yerleştirir. İşte büyük kurtuluş budur.
0: Ve uhra tuhibbunaha nasrun minallahi ve fethun qarib. Ve beşşiril mu'minin.
1: Bundan başka sizin seveceğiniz bir nimet daha var. O da Allah tarafından bir yardım ve yakın bir zaferdir. Ey Muhammed, sen müminlere müjdele.

0: طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: Ey iman edenler! Allah'ın dininin yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa havarilere, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir deyince havariler, Allah'ın dininin yardımcıları biziz demişlerdi. Böylece İsrailoğullarından bir grup iman etmiş, bir grupta inkar etmişti. Ama biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de onlar üstün geldiler. Cuma Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 11 ayettir. Sure içinde cuma namazından söz edildiği için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf.

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi hükümran, çok kutsal, çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder.

0: Okuma yazma bilmeyen kimselere kendilerinden bir peygamber gönderen odur. Bu peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları kötülükten temizliyor, onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler.
1: وَآخَر۪ينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Allah o peygamberi henüz kendilerine katılmamış olan diğer bütün insanlara da göndermiştir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Kendilerine Tevrat'ın emirlerine uyma sorumluluğu yükletilip de sonra onu taşımayanların durumu, sırtında birçok kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

Ey Muhammed, de ki, ey Yahudiler, eğer siz insanlar arasında yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve bu iddianızda doğru sözlü kimselerseniz, ölümü istesenize.

0: أيديهم والله عليم بالظالمين.
1: Ama onlar kendilerinin yaptıkları günahlar yüzünden ölümü asla istemeyeceklerdir. Allah zalimleri hakkıyla bilir.

Sen de ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm mutlaka size ulaşacaktır. Sonra siz görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.

0: بِالْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
1: Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman hemen Allah'ın zikri olan namaza koşun. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

0: Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın. Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın ve Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.
1: وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً

0: قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
1: Ey Muhammed! Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman seni hutbe okurken ayakta bıraktılar ve dağılıp oraya gittiler. Sen de ki, Allah'ın yanındaki mükafat eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 11 ayettir. Münafıklardan söz ettiği için bu adla anılmıştır.

Ey Muhammed! Münafıklar sana geldikleri zaman, biz şahitlik ederiz ki sen gerçekten Allah'ın peygamberisin derler. Allah senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Ama Allah münafıkların da gerçekten yalancılar olduğuna şahitlik ediyor.

0: Onlar yeminlerini kalkan edindiler ve insanları Allah yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür.
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ
0: Bu onların önce inanıp sonra inkar etmiş olmalarındandır. İşte bu yüzden onların kalpleri mühürlenmiştir. Artık anlamazlar.
1: وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّ

0: كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون.
1: Sen onları gördüğün zaman görünüşleri hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Sanki onlar bir yere dayanmış keresteler gibidirler. Onlar her bağırışın kendi aleyhlerinde olduğunu sanırlar. Onlar düşmandırlar. Onlardan sakının. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan döndürülüyorlar.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ
1: Onlara gelin de Allah'ın Resulü sizin için bağışlanma dilesin dendiği zaman başlarını çevirirler ve sen görürsün ki onlar büyüklük taslayarak yan çizerler.

0: yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qawmal fasiqin.
1: Sen onlara bağışlanma dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Şüphesiz ki Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.

Onlar öyle kimselerdir ki Allah'ın Resulü'nün yanında bulunanlara bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyorlar. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar.

Onlar savaştayken, eğer Medine'ye dönersek, andolsun ki daha güçlü olanlar, daha zayıf olanları mutlaka oradan çıkaracaktır diyorlardı. Oysa güç ve üstünlük yalnız Allah'a, peygamberine ve müminlere aittir. Fakat münafıklar bunu bilmezler.

Ey iman edenler! Sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanlardır.

Herhangi birinize ölüm gelip de, "Ey Rabbim, beni yakın bir süreye kadar erteleseydin de sadaka verip salih kimselerden olsaydım" diyeceği an gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan Allah için harcayın.

0: Allah eceli geldiği zaman hiçbir canlının ölümünü ertelemez. Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Tegabün Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 18 ayettir. Tegabün, aldanma anlamına gelir. 9. ayette dünyada üstünlük taslayan kafirlerin kıyamet günü aldandıklarını anlayacakları ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis semawati ve ma fil ardi lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir.
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter.

0: مؤمن والله بما تعملون بصير.
1: Sizi yaratan O'dur. Bununla birlikte kiminiz kafir, kiminiz mümindir. Allah sizin yaptıklarınızı hakkıyla görür.
0: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ
1: O gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmış, size şekil vermiş ve şekillerinizi güzel yapmıştır. Dönüş de yalnız O'nadır.
0: يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا

0: O göklerde ve yerde bulunan her şeyi bilir. Sizin gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah kalplerde bulunanları da hakkıyla bilir.
1: Elem ye

Daha önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? Onlar yaptıklarının cezasını tattılar. Onlar için ahirette de acı bir azap vardır.

0: وتولوا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد.
1: Bunun sebebi şudur. Onlara peygamberleri apaçık mucizeler getiriyordu da onlar bizi bir insan mı doğru yola iletecek diyorlardı. Böylece inkar ettiler ve haktan yüz çevirdiler. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösterdi. Allah müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.
0: زَعَمَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا أَلَّنْ يُبَعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبَعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ.
1: İnkar edenler öldükten sonra tekrar diriltilmeyeceklerini sandılar. De ki, hayır, Rabbime yemin ederim ki mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yaptıklarınız size mutlaka haber verilecektir. Bu Allah'a göre çok kolaydır.

O gün Allah sizi kıyametteki toplanma günü için bir araya getirecektir. İşte bugün kimin aldandığının ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse Allah onun kötülüklerini örter, onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İşte büyük kurtuluş budur.

İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Allah'ın izni olmadan insanın başına hiçbir musibet gelmez. Kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbini doğruya yöneltir. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
0: وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

0: Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Eğer siz yüz çevirirseniz, peygamberimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir.
1: Allahu la ilahe illa hu ve alallahi felyetevekkelil mu'minun.
0: Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Müminler yalnız Allah'a güvensinler.

0: تروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
1: Ey iman edenler! Hanımlarınızdan ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama eğer affeder, hoş görür, bağışlarsanız, bilin ki Allah da çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitneh.

0: Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Büyük mükafatsa Allah'ın yanındadır.
1: فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَاَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: O halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun, emirlerini dinleyin, itaat edin, kendiniz için bir hayır olmak üzere Allah yolunda mal harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte kurtuluşa erecek olanlar onlardır.

0: يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم.
1: Eğer Allah rızası için güzel bir ödünç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verir ve çok yumuşak davranır.
0: Alimul gaybi ve şehadetil azizul hakim.
1: O görüleni de görülmeyeni de bilir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Talak suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 12 ayettir. Talak, boşanma anlamına gelir. Sure içerisinde boşanma ile ilgili hükümler açıklandığı için bu adla anılmıştır.

0: بينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
1: Ey peygamber! Kadınları boşamak istediğiniz zaman onları iddetleri içinde adetten temiz oldukları sırada boşayın ve iddeti de sayın. Rabbiniz olan Allah'tan korkun. Apaçık bir hayasızlık yapmadıkları müddetçe onları bekleme süresince evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın hükümleridir. Kim Allah'ın hükümlerini çiğnerse kendine yazık etmiş olur. Bilmezsin, belki de Allah bundan sonra anlaşmaları için yeni bir sevgi işi ortaya çıkarır.

0: الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
1: Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna ulaştıkları zaman onları ya güzel bir şekilde nikahınız altında tutun veya güzel bir şekilde onlardan ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun ve şahitliği Allah için yapın. İşte Allah'a ve ahiret gününe inananlara bununla öğüt veriliyor. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve ona ummadığı bir yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. Şüphesiz ki Allah emrini yerine getirir. Gerçekten Allah her şey için bir ölçü koymuştur.

0: Eğer siz kadınlarınızdan adetten kesilenlerin iddetinde şüphe ederseniz, bilin ki onların iddeti 3 aydır. Henüz adet görmemiş olanlarınki de öyledir. Hamile kadınların iddeti ise çocuklarını doğuruncaya kadardır. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona işinde kolaylık verir.
1: ذَٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهُ اِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ اَجْرًا
0: İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'tan korkarsa Allah onun kötülüklerini örter, mükafatını büyütür.

0: أُخْرَى
1: Boşanıp iddet bekleyen kadınları, gücünüzün yettiği kadar kendi oturduğunuz yerde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeyin. Eğer hamileyseler, çocuklarını doğuruncaya kadar nafakalarını verin. Çocuğu sizin hesabınıza emzirirlerse, ücretlerini kendilerine verin, aranızda güzel bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşmada güçlükle karşılaşırsanız, o zaman çocuğu babası hesabına başka bir kadın emzirecektir.

0: سيجعل الله بعد عسر يسرا.
1: Varlıklı olan kimse varlığına göre nafaka versin. Rızkı dar olan kimse de Allah'ın kendisine verdiği kadarından versin. Allah hiç kimseyi ona verdiğinden başkasıyla mükellef tutmaz. Allah her güçlükten sonra bir kolaylık meydana getirir.

0: نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
1: Nice memleketlerin halkı Rablerinin ve onun peygamberlerinin emrinden yüz çevirip azdılar. Biz de onları çetin bir hesaba çektik ve görülmemiş bir azapla cezalandırdık. Böylece onlar yaptıklarının cezasını tattılar ve işlerinin sonu hüsran oldu.

0: آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا.
1: Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman eden akıl sahipleri, Allah'tan korkun. Allah size bir Kur'an indirdi.

0: أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا.
1: İman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Allah apaçık ayetlerini size okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah'a inanıp salih amel işlerse Allah onu altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyar. Allah ona gerçekten güzel bir rızık ihsan etmiştir.
0: Allahu'l-lezî halaka sebe

Yedi göğü ve yerden de onlar kadarını yaratan Allah'tır. Allah'ın her şeye gücünün yettiğini ve Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilmeniz için onun emirleri bunlar arasında inip duruyor. Tahrim Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 12 ayettir. Tahrim, haram kılmak demektir. Peygamber Efendimizin aslında helal olan bazı şeyleri kendine haram kılmasından söz ettiği için sure bu adla anılmıştır.

0: مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
1: Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin eşlerinin hoşnutluğunu kazanmak için kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَل۪يمُ الْحَك۪يمُ
1: Allah, yeminlerinizi kefaret vermek suretiyle bozmayı size meşru kılmıştır. Allah sizin dostunuzdur. O her şeyi hakkıyla bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ

0: هذا؟ قال نبأني العليم الخبير.
1: Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir söz söylemişti. O bu sözü peygamberin diğer bir eşine haber verip Allah da onu peygambere açıklayınca peygamber onun bir kısmını o haber veren eşine bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu kendisine haber verince eşi "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. O da "Bana her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan Allah haber verdi." dedi.

0: ikatu ba'de zalika zahir.
1: Ey peygamberin eşleri, eğer ikiniz de Allah'a tövbe ederseniz sizin için daha hayırlı olur. Çünkü ikinizin kalbi de tövbeyi gerektiren bir şeye meyletmişti. Eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız, bilin ki onun dostu Allah, Cebrail ve müminlerin salih olanlarıdır. Bunların ardından melekler de onun yardımcısıdır.

0: أَرَى.
1: Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, kendini Allah'a teslim eden, inanan, itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan dul ve bakire eşler verir.

Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlarla taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. O ateşin başında çok sert ve şiddetli melekler görevlidir. Onlar Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmezler. Kendilerine emredilen şeyleri yaparlar.

Kıyamet günü kafirlere, ey inkar edenler, bugün artık özür beyan etmeyin. Siz ancak yaptığınız şeylerle cezalandırılacaksınız denir.

Ey iman edenler! Allah'a samimi olarak tam bir pişmanlıkla tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla beraber iman edenleri utandırmayacaktır. Onların nuru önlerinden ve sağlarından koşacaktır. Onlar, ey Rabbimiz, sen bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki senin her şeye gücün yeter diyeceklerdir.

0: وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
1: Ey peygamber, kâfirlerle ve münafıklarla cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bu iki kadın da bizim kullarımızdan iki salih kulun nikahları altındaydılar. İkisi de kocalarına karşı hainlik edip inkarlarını gizlemişlerdi. Bu yüzden kocaları da Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamamışlardı. O kadınların her ikisine de girenlerle beraber siz de ateşe girin dendi.
1: وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ بْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
0: Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal verdi. Hani o, ey Rabbim, benim için senin katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun kötü amelinden kurtar. Beni zalimler topluluğundan kurtar demişti.
1: Ve Meryem ebnete İmran elleti ehsanet ferceha fenefekhna fihi min ruhina ve saddaqat bi kelimati rabbiha. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ
0: Yine Allah, namusunu koruyan İmran kızı Meryem'i de misal verdi. Biz ona ruhumuzdan üflemiştik. O, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti ve itaat edenlerden oldu.
2: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştı ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni seveyim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: başkası kalbinin bir başkasını. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma.
1: Dönüp de kalbine bak.
0: Unutma.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Seydişehir Akseki yolunun 30 ila 33. kilometreleri, Kangal Alacahan Hekimhan yolunun 07. kilometreleri, Konya Afyon Karahisar yolunun 1/4. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize,
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: 7 gün 7 sabah. Tarafsız değil, gerçeklerden yana. Erkenden uyanan, gündemi soran, sorgulayan, hayatla ilgilenenlerin programı. Korkmadan gerçekleri söyleyen, farklı fikirleri konuşan, doğrudan yana öğrenmek ve bilmek isteyenler için. Gazeteler, bağlantılar, özel açıklamalar, röportajlar, havanın, yolun, paranın, hayatın durumu.
1: Türkiye için saatimiz tam 7'yi gösterirken Radyo 7'de 7 gün 7 sabahımıza bizleriniz Mehmet Can, teknik masadaki Eren Can Tabaroğlu.
0: Her sabah sekmeden saat tam 7'de Mehmet Can'ın usta sunumuyla Radyo 7'de. Radyo 7. Güvenilir haberin adresi.

0: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata. Reklam.
3: Aracın için Anadolu Sigorta kasko var, kaybetmek yok.
4: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
5: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
6: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
9: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın.
10: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
11: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
12: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
13: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza'larda.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz. Yamanla Roto Ekspertiz.
3: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun.
4: Garanti BBVA.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuk Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sunar.
6: Baş yazıcı, baş yazıcı.
8: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye radyolarının pirine Radyo 7'ye, Türkiye'nin alışkanlığına Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin uyandıran yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha neyiyetinizle geldiniz. 13 Ekim 2026 Salı sabahındayız. Hicri takvimde 2 Cemaziyel evvel 1448'de. Canım ülkemin saati 7'yi 4 hatta 5 dakika geçiyor. Biz çok şükür yine birlikteyiz. Her şeyin başı sağlık, biliyorsunuz değil mi? Sağlık olmadığında hiçbir şeyin kıymet harbiyesi yok, onun da farkındasınız değil mi efendim? Sağlığınıza dikkat edin diyerek başlayalım bugünün yayınına. Ben Mehmet Can, her birinizi muhabbetle selamlıyorum. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın selamını da iletiyorum size. İstanbul'da yağmur şu anda yok ama trafik şu anda her sabah olduğu gibi yoğunluğunu arttırmış vaziyette. İstanbul'da yağışın gün içinde tüm Türkiye'de olduğu gibi kendisini ağırlıklı olarak hissettirmesi bekleniyor. Kent trafiği %40. 0507-977-0101'i hatırlatalım ki ilk mesajı siz bize rahatlıkla gönderebilin diye. Tabii diğer mesajlara da vaktimiz kaldığında pekala okuyacağız. Ama onun öncesinde duamızı edelim, sonra işimize bakarız. Ya Rabbi, bize nasip ettiğin her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. O nimetlerin bereketini arttır, eksiltme. Sadece senden isteyenlere de bahşet, lütfeyle. Allah'ım, kalbimize sabır, gönlümüze huzur, ruhumuza tevekkül ver. Beklediğimiz her hayrı zamanı geldiğinde bize güzellikle nasip et. Geciken her şeyin ardındaki hikmete razı olabilmeyi, nasip olmayanın ardındaki rahmetini görebilmeyi bize nasip et. Bize düşeni sabırla güzelce yapabilmeyi, gerisini gönül huzuruyla sana bırakabilmeyi bize nasip et. Ve kalbime öyle bir teslimiyet ver ki geciken her şeyin bir hikmeti, nasip olmayan her şeyin bir rahmeti olduğuna kalbimi razı eyle. Bize helal kazancın en güzelinden nasip eyle. Soyumuzdan sopumuzdan geleceklerin en iyi ve doğru olanlarından, bizi mutlu edecek olanlardan olmasını bize lütfeyle. Hastalıkları vücudumuzdan defeyle. Yolumuzda tasamız, derdimiz, hastalığımız, korkumuz, endişemiz varsa onları kaldır. Ve ya Rabbi, ne olur zalimin zulmünün hesabının görüldüğü o muazzam günde bize senin askerin olabilmeyi nasip eyle dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz, başladım.
9: 7 gün 7 sabah.
10: Basından başlıklar.
8: Türkiye gazetesiyle başlıyoruz efendim. Tekno tehdide yerli tedbir diyor gazete manşetinde. Saldırı riskine karşı her alanda önlem alınıyor. Savunmada %83 yerlik oranına ulaşan Türkiye, uydudan telefona, çipten yapay zeka ve ilaca kadar kendi teknolojisini geliştiriyor. Saldırılara karşı büyük bir hazırlık var. TEİ Genel Müdürü Akçet'in yabancı elektrikli araçlar füze gibi kullanılabilir tespiti teknoloji alanındaki bağımsızlığın önemini ortaya koydu. Türkiye artık sadece ürün imal etmiyor, yazılım ve veri kontrolünü de millileştiriyor. Böylece veri güvenliğini sağlamak, muhtemel kısıtlamalara hazırlıklı olmak ve dışa bağımlılığı tamamen bitirme niyetinde. Güvenli akıllı telefon üreten Aselsan, milli işlemci Çakıl, TOK ve Aspilsan'la batarya geliştirip kritik teknolojileri yerleştiriyor. Kızılay'ın plazma tesisiyle hayati ilaçlar Türkiye'de üretilecek. Siber saldırılar yerli yazılımlarla savuşturulacak. Kritik veriler Gölbaşı'ndaki merkezde korunacak ve enerji ve şehirlerin altyapısı da yerli yazılımlara emanet edilecek deniyor. İnşallah bu konuda çok geçmiş olmaz bize ve zaman da çok geçmiş olmaz. Ümit ederiz ki böyle olsun. Piyasalarımızı mikroplara karşı güçlendireceğiz dedi. Dün kabine toplantısında fon krizi konusunda masada mesele ele alındı ve Başkan Erdoğan da işte aynen böyle dedi. Milletimizin hakkı ve hukuku kırmızı çizgimizdir. Amacımız kamu kaynağını kullanmadan süreci şeffaf şekilde yönetmek dedi Başkan Erdoğan. Olmayınca olmuyor işte. Otobüs giderken şoförü değiştirdiler. Bize ibret falan olmuyor maalesef. Manisa'daki kazadan ders alınmadı. Van'dan Bursa'ya giden bir yolcu otobüsünün şoförü seyir halindeyken koltuğunu diğer şoföre bıraktı. Araç devam ediyor sevgili dinleyiciler. Yoluna koskoca bir otobüs devam ediyor. Bir şoför diğer şoföre araç hareket halindeyken ve belli bir hız limitindeyken kalkıyor koltuğundan, direksiyonun başından ve diğerine emanet ediyor. Tabii şaşkınlıkla bütün bu olan bilen izleniyor, görülüyor. Yolcular ihbar ediyor, polis ceza kesiyor. İhbar da olmasa ceza da mevzu bahis olmayacak. Sonu, vallahi sonu trajik olabilirdi. Allah korudu. Yine de Allah korudu. Dört kamp MİT'in kontrolünde boşaltıldı. PKK Kuzey Irak'ı terk ediyor sevgili dinleyiciler. Mağaradan çıkarttıkları, ateşe verdikleri eşyalar, ihtiyaçlar orada gözüküyor. Hebat, Yak, Sabri ve Sason'u boşalttı terör örgütü. Milli İstihbarat Teşkilatı helikopter ve İHA'larla onları takip etti. Silahlar Türkiye'nin de bulunduğu komisyona teslim edildi. Emekli albay Mithat Işık, güvenlik güçlerimiz fevkalade faaliyet içerisinde. Bölgenin %60'ı terörden temizlendi. Örgüte silah verenler netleşince Türkiye bunu koz olarak kullanacaktır diyor. WhatsApp'ınız var tabii. Var. Yerli yazılımlar vesaireler, alternatifler de mevcut olmakla beraber hala son derece yaygın malum. Sahte bağlantıyla WhatsApp hesaplarını ele geçiren dolandırıcılar var biliyorsunuz. Aile ve arkadaşlardan, çevrenizden para istiyor. Bunlardan birkaçı bana da geldi. Uzmanlar para taleplerini mutlaka telefon ederek doğrulayın diyor. Yani WhatsApp üzerinden ailenizin bir mensubu, tanıdığınız bir arkadaşınız, dostunuz olabilir. İnsanın paraya ihtiyacı olabilir de sadece yazıyla, yazıdaki usulü, üslubu WhatsApp'ını ele geçirdikleri kişinin yazı karakterini hatta cümle yapısını bile birebir taklit ederek sizden para talep ediyorlar. Lakin bu numarayı yememek lazım çünkü yeterli değil. Açın telefonu ve alo deyin, konuşun. Tokat'ta tam 5000 kişi hastaneye başvurdu. Bulantı, kusma, ishal şikayetiyle hastaneye gitti 5000 vatandaş. Şehrin genelindeki okullar tedbir için dezenfekte edildi. Suyla alakalı olduğu ifade ediliyor. Vali Bey'in ifadesi henüz tahlil sonucu çıkmadı. Akşam gazetesi bu kez zafer olsun demiş. Şampiyonlar Ligi'nde Sporting yenilgisiyle başlayan Galatasaray ikinci maçında Barcelona'yı ağırlayacak. Saat 22'de bu mücadele İspanyol devi Barça'ya karşı oynayacak sarı kırmızılı takım. TRT 1 canlı olarak ekranlara getirecek. Kolay maç mı? Asla değil. Kata değil. Galatasaray'ın da form durumu göz önünde bulundurulursa kaygılanmalıyız bence. Erdoğan bizi buluştursun. Ukrayna lideri Zelenski Erdoğan'ın arabuluculuğunda Putin'le görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrei Siba, Zelenski'nin Amerika Başkanı Trump'ın katılımı ve Erdoğan'ın arabuluculuğunda Rusya lider Putin'le bir araya gelebileceğini söylediğini kamuoyuna duyurdu. Başkan Erdoğan'a akşam gazetesi de ilk sayfadan vermiş. PKK illeri meselesi de öyle. Fon mağduru 100 binin altında. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz 450 bin yatırımcının hepsi mağdur değil diyor. Dün Anadolu Ajansı'nın konuydu sevgili dinleyiciler, Cumhurbaşkanı yardımcısı. Dolandırıcı çetesinden yalan testi, İstanbul merkezli yatırım dolandırıcılığı şebekesinin örgüt üyelerine köstebek kontrolü yapmak için yalan makinesine bağladığı görüntüler ortaya çıktı. Örgüt kendi üyelerine köstebek kimdir, hangisidir bulabilmek için yalan makinesine bağlayarak adeta onu testten geçirmiş, onu bulmaya çalışmış. İnanılmaz değil mi efendim? Rüşveti lanet ederek verdim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında savunma yapan iş insanı Duhan Demir, para vermezsen işlemlerin uzar dediler bana, lanet olsun dedim ve 12,5 milyon Türk lirasını verdim diyor. Rüşvet verdiğini kabul ediyor. Lanet ederek verdim diyor. Açıklamalar, isimler, iş insanı hangi tarihte, hangi şekliyle o 12,5 milyon lirayı verdiğini söylüyor. Bütün bu ifadeler Ekrem İmamoğlu'nun durumunu çok daha fazla zorlaştırıyor. Yeni Akit gazetesi, orada neler var? Utanç tablosu diyor, bu zulüm 1000 yıl sürmez. Biz bu filmi daha önce izledik. Yıllarca komünizm baskısı altında zulüm gören kardeş Azerbaycan şimdi de laiklik adı altında zorlu bir süreçten geçiyor. 28 Şubat sürecini yaşayan Azerbaycan'da başörtülü öğrenci ve öğretmenler okullara alınmazken ülke genelinde protestolar var. Biz bu filmi gördük. Aliyev ve Azerbaycan'ın henüz neye hizmet ettiğini tam olarak kestirememiş bürokratları ve temsilcileri için bu cümleleri kuruyorum. Bu iradenin önünde durmak mümkün değil, namümkün. Selin önünde ayakta duramazsınız, hayatta da kalamazsınız. 1000 yıl sürecek denen hikayelerin kısa sürelerle balon olup patladığını hepimiz biliyoruz. Yapmayın, etmeyin. Biz bu golü daha evvel çoktan yedik. Sonrasında da ne olduğunu bütün Türkiye gördü. Aklınızı başınıza alın. Fakat Azerbaycan üzerinde hangi ülkenin hangi şekliyle laiklik adı altında baskı kurduğunu ve etkin olduğunu belgelemesi açısından da son derece önemli. Yapmayın bunu. Vicdanlı bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha çok okuyan, düşünen, daha çok üreten, bütün bunları yaparken vicdanını, insanlığını koruyan, milli manevi değerlerini kendisine rehber edinen bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz dedi. Ağaç AŞ'de sahte ihale itirafı, bakın Ali Sukas yönetimindeki o hala tutuklu, yolsuzluk tutuklusu, Ağaç AŞ'nin satın alma müdürü Selim Marangoz mahkemede rüşvet ve kumpası anlattı. Marangoz, ihale olmadan alım yapıldığını, daha önce ihaleyi yasal zemine oturtmak için geriye dönük sahte ihale kılıfı uydurduklarını söylüyor, itiraf ediyor. Diyorum ya, itiraflar geldikçe beyanlar isimleriyle, soy isimleriyle, tarihleriyle, olaylarıyla, ayrıntılarıyla, ifadelere, itiraflara yansıyınca İmamoğlu ve ekibinin, yukarıdaki ekabir ekibinin ihtimali, dışarıda olabilme ihtimali iyice azalıyor, hatta yok oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerini Sabah manşetine çekmiş. Milletin hakkı kırmızı çizgimiz. Dünkü kabine toplantısı, burada mevzu bahis. Gündeme dair açıklamalarda bulundu Erdoğan. Fon meselesine ilişkin kim varsa bedelini ödeyecek dedi. Sonra Husilerin Suudi Arabistan'da havalimanı saldırılarına değindi. Bunu en güçlü biçimde lanetlediklerini kaydetti.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 haftanın ardından kabineyi topladı. Birçok önemli başlık Beştepe'de masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Fon vurguncuları bedelini ödeyecek dedi. Meseleyi yolsuzlukla karıştıranlara da seslendi.
12: Fahiş getiriler elde etmiş, haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir. Başkaları soygunculara, parti aidiyetleri sebebiyle sahip çıkabilir. Onlara kol kanat gerebilir. Biz onlara benzemeyiz. Hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız ve soruyoruz.
11: Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları da kabinenin gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'ın yanındayız mesajı verdi.
12: Anlaşmanın İç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor.
11: Kabinenin gündemini oluşturan bir diğer başlık kentsel dönüşüm oldu. Erdoğan İstanbul'daki deprem gerçeğine dikkati çekti.
12: Kentsel dönüşüm konusunda atılacak adımları ertelemeyin. Güvenli bir yuvaya kavuşmak için bugünden harekete geçin. Hükümetimiz tüm imkanlarıyla İstanbul'un dönüşümü için gövdesini taşın altına koymuşken siyasi parti ayırt etmeksizin tüm belediyelerimizden de aynı çabayı, aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz.
8: 7.18 oldu canım ülkemin saati. Mesajlarınızın gelmeye başladığını görüyoruz. İstanbul'u kent kameralarından takip ediyoruz. Orada da trafik ziyadesiyle artmaya başladı. 40'la başlayan süreç şimdi 45'e tırmandı. Yağış yok ama yağış bulutlarının gökyüzünde olduğuna da şahidiz. İnşallah sağ salim bir yağışımız gerçekleşir. 0507-977-0101 yayın boyunca bize ulaşabileceğiniz WhatsApp numaramız. Sosyal medya mecralarını da pekala kullanabilirsiniz Radyo 7'nin. Eğer arzu ederseniz Instagram'dan da Mehmetcan Radyo 7 diye yazarak, aratarak, ekleyerek bize ulaşmanız mümkün. Cezayı duydu, sinir krizi geçirdi. Kayseri'de polisin dur ihtarına uymamıştı. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaçtı. Tabii polisin kendisini çevirmek istediğini görünce kaçtı, yakalandı. 335 bin lira ceza kesildiğini duyunca kendisini yerden yere vurdu. Dershane param gitti diyerek sinir krizi geçirdi. Ben samimi olduğuna inanmıyorum da. Ehliyeti yok. Yaşam bölgelerinden, çevresinden, mahalle aralarından, motosikletiyle, aracıyla inanılmaz bir hızla ilerliyor, kaçıyor neyse ve sonrasında yakalanıyor. Ve sonrasında da dershane param gitti diye numarasını yapıyor. Yapar. Trabzon Stuttgart Gönül Köprüsü Rakan çifti bir dönem koruyucu aile olarak kucak açtıkları 4 Afgan kardeşi Almanya'da ziyaret etti. Buluşmada duygu dolu anlar yaşanmış. Güzel haber. Arada da ihtiyacı var insanın. Efendim İzmir'e mega proje müjdesi geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay trafik yoğunluğunu azaltacak Karşıyaka Konak Demiryolu tüp geçit projesinin müjdesini verdi İzmirlilere. Cemil Tugay Körfez'in altından geçecek tarihi proje tamamlandığında Mavişehir'den Gazi Emir'e kesintisiz metro olacağını da söylüyor İzmirlilerin dikkatine. Çiçekler açar. Yeni Şafak gazetesi. Burs başvuruları başladı. Üniversiteler için tabii. Kredi ve Yurtlar Kurumu üzerinden burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Burs kredi başvuruları 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden alınacak. Sevgili dinleyiciler 23.59'a kadar 16 Ekim Cuma gününe kadar. Bugün de malum ayın 13'ü şunun şurasında 3-4 gün var. Kaçırmamak lazım. Okula anne eli değiyor. Gazetenin manşeti bu. İçişleri Bakanlığı okul saldırılarını önlemek için Şefkat Kalkanı adıyla bir program başlatıyor. Önce riskli okullarda devreye girecek bu. Bir yıl içinde tüm okulları kapsayacak olan programda aileler, özellikle de annelerin merkezi rolde olması bekleniyor. Ya, yeterli mi? Değil. Bekçiler olacak mı? Evet diyor İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. İhtiyaç duyulan okullarda bekçi ve güvenlik korucularının da görevlendirilmesi talimatını verdiklerini duyuruyor. İstanbul'da sizin mahallede, semtte, evin önünde, dükkanın çevresinde, yaşadığınız yerde, çalıştığınız yerde dubalardan geçiliyor mu efendim? Bizimkiler pek mümkün gözükmüyor da. Resmen duba işgali var. İstanbul'da park alanları zaten kısıtlı. Esnafın ya da bina sakinlerinin yola koyduğu dubalar, saksılar, çekilen zincirler, dikilen kazıklarla araçları park edebilmek neredeyse imkansız hale geldi. Esnafın savunması mal gelecek. Ne malmış arkadaş ya, bu mal yıllardır, 10 yıllardır hala gelecek, bekliyoruz. Müşterim gelecek diye de ikinci bir savunma var. Şikayet üzerine gelen zabıta uyarmakla yetiniyor. Duba işgali aynen devam ediyor İstanbul'da sevgili dinleyiciler. İstanbul deyince İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe'de çöken binadaki vatandaşların acil ihtiyaçları için 9 milyon lira ödenek aktarılacağını açıkladı.
13: 7 katlı binanın 3 katı çöktü. 5 kişi hayatını kaybetti. Olay geçen hafta İstanbul Maltepe'de meydana geldi. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor. Diğer yandan da tedbiren tahliye edilen binalara ilişkinde çalışma yürütülüyor.
14: 2000 yılından önce yapılan binaların %90'ı riskli. Bu nedenle şu demek. Aslında bizim bugün toplanmamızın sebeplerinden bir tanesi de bu. Biz bir saat sonra, bir dakika sonra, bir gün sonra ne olacağını bilmiyoruz. Bunun için yarısı sizde, yarısı bizde mi? Adeta hemşehrilerimize yalvarıyoruz.
13: İstanbul Valisi Davut Gül, çöken binada oturan ve çevresindeki tahliye edilen apartmanların hak sahipleriyle bir araya geldi. Vali Gül, vatandaşların acil ihtiyaçları için AFAD ve valilik tarafından yaklaşık 9 milyon lira ödenek aktarılacağını açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulutsa, çevredeki 5 binanın tedbiren boşaltıldığını hatırlattı. Hazırladıkları projeyi devlet eliyle çok kısa sürede hayata geçireceklerini belirtti. İnşallah bir yıllık süre içerisinde bu projeyi tamamlayıp teslim etmiş olacağız dedi. Bir diğer alternatif olaraksa Maltepe Esenkent'teki hazır daireler hak sahiplerine önerildi. Vatandaşlar bu alternatifleri değerlendirecek.
8: Bir koyup iki aldın, sana para yok. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon mağdurlarına net yatırım tutarı denilen ana para üzerinden ödeme yapılacağını söyledi ve kimlerin nasıl para alacaklarını basit bir örnekle anlattı. Siz gittiniz diyelim, bir fondan bir pay aldınız, 1 milyonda para yatırdınız, ana paranız 1 milyon yani, sonra 2 milyon kar ettiniz diyelim, arada o 2 milyonunuzu çektiniz, 1 milyon kaldı yine hesabınızda, biz size bu olağanüstü ödemede 1 milyona kadar ödeme yapmayacağız çünkü siz ana paranızı zaten aldınız. Net yatırım tutarını alıp çıkanlar, bir de hukuk dışı işlemler yapanlar, bu iki kesim bu 1 milyona kadar ödemeyi alamayacaklar. Haksız kazanç elde etmiş, hukuk dışı soruşturmalara, kovuşturmalara konu olmuş şahıslar bundan yararlanamayacak. Net yatırım tutarıyla baktığınızda ana parasını almış olanlar yine bundan yararlanamayacak diyor. Para nereden gelecek? Yani şu güya sözüm ona, fon mağdurlarının paraları nereden ödenecek? Diyor ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 3 kaynak kullanılacak. 1- tasfiye edilen fonların içindeki varlıklar. 2- yüksek kar sağlayanların yapacağı gönüllü iadeler. 3- tedbir konulan varlıkların nakde dönüştürülmesiyle elde edilecek olan gelirler. Yani fonların içindeki paralar, Fatma Betül Sayan Kaya ve bazılarının yaptığının iddia edildiği gibi yüksek kar elde edenlerin yapacakları bir kısım gönüllü iadeler, tedbir konulan varlıkların nakde dönüştürülmesiyle elde edilecek olan gelirler. Bu paranın karşılanması için kullanılacak diyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Kamuoyu en çok da bununla ilgileniyor. Şöyle düşünüyor Türkiye kamuoyu, eğer ticari bir risk varsa, bu risk yatırımcısı tarafından göze alınmışsa, bu risk bu kez başarısız olmuşsa, bunun sorumluluğu kimsenin omuzuna yüklenemez diye düşünüyor.
13: Yüz binlerce yatırımcının yakından takip ettiği fon soruşturmasında gözler tasfiye sürecine ve beklenen ödemelere çevrildi.
15: Bir karantinaya alınmış oldu bu sorumlu fon.
8: Bunun sorumluluğu kim?

0: genel yapıya zarar vermemesi için çok hızlı bir şekilde tasfiyelerine karar verildi. Bir anlamda bir karantinaya alınmış oldu bu sorunlu fonlar. Bir adli süreç başlamış durumda ve yürüyor.
1: Mal varlıklarına tedbir de var.
0: Mal varlıklarına tedbir konmuş durumda. Yurt dışı yasakları getirilmiş durumda. Yani öyle bu ana sorumlulara baktığınız zaman yurt dışına kaçan giden pek fazla bir isim hatırlamıyorum ben doğrusu. Şirketlerin sahipleri adli mekanizmada zaten işlem görüyor. Bağlantılı bir takım yapılarla ilgili yine adli mekanizmalar işliyor.
2: Yılmaz'ın verdiği bilgilere göre söz konusu fonlardan etkilenen yatırımcı sayısı 455 bini aştı. Fonların toplam fon piyasası içindeki payının ise %4,6 olduğu belirtildi. SPK ve BDDK'nın çeşitli kararlar aldığını hatırlattı.
0: SPK, BDDK çeşitli kararlar verdi bu dönemde. Devlet Denetleme Kurulumuz çok yönlü bir şekilde, bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda. İdarelerin açıkları da, kişilerin sorumlulukları da bu süreçte ortaya konmuş olacak. Devlet Denetleme Kurulu çok yoğun bir şekilde sahada çalışıyor.
2: Gündemdeki en önemli başlıklardan biri ise yatırımcılara yapılması planlanan ödemeler. Yılmaz, hazırlanan kanun teklifinde net yatırım tutarının esas alınacağını söyledi. Ekim ayını işaret etti.
0: 7 tane şirket ve altında 131 sorumlu fon var. Bunlarla ilgili 3 tane şirket olağan tasfiye koşullarını kabul etti ve tasfiye edildi. 8 Ekim itibarıyla da bu gerçekleşti. 44 bine yakın, bu 455 binden 44 bine yakın vatandaşımızın ödemeleri gerçekleştirildi. Ne olağan tasfiyede ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil. Neden değil? Fon piyasalarında, sermaye piyasalarında devletin bir güvencesi yok. İki kesim yer almayacak. Arada bu net yatırım tutarını alıp çıkanlar, bir de tabii hukuk dışı işlemler yapanlar. Bu iki kesim bu 1 milyona kadar şeyi alamayacaklar. Şuna inanıyorum, bu olağanüstü tasfiyeye ilişkin yatırımlar, kararlar meclisimizden geçerse ve gerçekleştirilirse muhtemelen burada konuştuğumuz yatırımcı sayısı 100 binin altına düşmüş olacak. İnşallah bunun yasalaşması ve ile birlikte Ekim ayı içinde yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Bütün teknik hazırlıkları yapmış durumda kurumlarımız. Bu kanun çıkar çıkmaz gereği yapılacaktır. Bu ödemeler yapılacaktır.
3: Şebeke suyuna işaret ediyor bütün veriler. Tokat'ta son 3 günde yaklaşık 5000 kişi, dile kolay 5000 kişi bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal şikayetiyle hastanelere koştu. Eğitime ara verildi. Tokat Valiliği sonuçlar çıkana kadar şebeke suyunu yeme içmede kullanmayın diye uyarı da yaptı. Bu sonuçların bu kadar uzun sürede çıkması pek normal değil. Yani toplum sağlığını, kamu sağlığını doğrudan ilgilendiren hadisede suyun tahlilinin süratle yapılabilmesi, neticelendirilebilmesi ve işe müdahale edilebilmesi gerekirdi. Eğitime bir gün ara verildi. Okullarda temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı. Belediye kanalizasyon suyu karıştığı iddialarını yalanlıyor. Tahlil sonucunda çıkar ortaya. Suudilerin füzesi bitiyor. Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları sürüyor. Suudilerin hava savunma füzesi stokları azalıyor. Riyad'ın seçeneklerinin kısıtlı olduğuna işaret ediliyor. Prens Selman, hani şu uzun boylu, yavaş yavaş yürüyen, batı çıkışlı, tandanslı, kendisine fazlaca bir özgüven taşıdığı her halinden belli olan fantastik Prens Selman var ya, saklanıyor. Saldırılara karşı sığınaklarla donatılmış farklı saraylar arasında mekik dokuduğu biliniyor Suudi Prens'in, değerli dinleyiciler. Mekke ve Medine dışındaki tüm Suudi hava sahasını hedef ilan eden Husiler 2000 kilometreye kadar menzilli balistik füze kullanabiliyor. Bazı kaynaklarda bu balistik füzelerin bizzat İsrail tarafından Husilere teslim edildiği söyleniyor. Bazı kaynaklarda da İran'la olan bağından ilişkisinden bahsediliyor. Neler var neler. Saat 7.30 oldu. İlk 30 dakikanın ilk mesajını öğrenmenin zamanı, vakti geldi. WhatsApp hattı üzerinden seçiyoruz mesajı bu sabahta. 0507-977-0101'den. Kimden? Malatya'dan geliyor. Yağmurlu bir Malatya sabahı, tıpkı İstanbul'da olduğu gibi. İlk defa size mesaj gönderiyorum diyor Kenan Bey. Bütün şoför arkadaşlara, Radyo 7'yi tüm dinleyenlere

0: selamlar ve sevgiler diye de ekliyor. E biz de bir mukabele diyelim. Sizin de mesajlarınız var. Onlar birazdan.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: 1 kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
5: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
6: Türkcelli bana.

0: şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
1: İşine özgürlük kat, işine DIA kat. Her güzele bir Mindus.
2: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın.
4: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
6: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de. 6-5-4-3-2-1 her 6
8: saniyede bir kişi daha sompalanıyor.
9: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
10: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
13: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
14: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
15: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
14: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
15: Mutlu Akü bir numara.
16: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
17: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
18: Bir reklam.
19: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
20: Reklam.
21: Radyo 7.
22: Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
21: Baş yazıcı, baş yazıcı.
23: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
24: Arvento. İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %56 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönünde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu ve Avrupa'ya geçişlerde akıcı gözüküyor. Diğer noktalara baktığımızda Tembahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, Tem Tekstil Kent'ten Hastal'a, Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, E5 Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, E5 İncirli'den Ok Meydanı'na, E5 Kozyatağı'ndan Harem'e, Kartal'dan Kozyatağı'na, Basın Ekspres yolu Çobançeşme Kavşağı'na, O3 Mahmut Bey Batı çıkışından Bayrampaşa'ya kadar oldukça yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
23: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
25: Son dakika haber.
0: Yeni dalga operasyon var Etimesgut Belediyesi'ne ve çok sayıda da gözaltı var. Etimesgut Belediyesi'ne bir operasyon daha yapıldı sabah saatlerinde. Belediye Başkan Yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 25 kişinin gözaltına alındığı ifade ediliyor. İkinci dalga operasyon Etimesgut'ta iki belediye başkan yardımcısı da dahil olmak üzere 25 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Sevgili dinleyiciler, bildiğiniz gerekçeler ihaleye fesat karıştırma ve usulsüzlük.
1: 7 gün 7 sabah.
0: Burası Radyo 7. Her an değişen, sıcağı sıcağına tüm gelişmelerin anında yayına aktarıldığı yayını takip etmektesiniz efendim. 13 Ekim 2026 Salı sabahında Radyo 7'de Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahtasınız. 7.37 oldu canım ülkemin saati. Türkiye'nin her yerinden dostumuz bize ulaşıyor. Her yerinden. Instagram'dan da ulaşanlar var. Sayıları az buz değil. Her birine sevgilerimizi ve selamlarımızı iletiyoruz. Mehmet Can Radyo 7 adresinden de ulaşıyor. Değerli dostlar, Sakarya'da Namık Bey bizi dinliyor. Herkese hayırlı sabahlar demiş. Bilmukabele çok teşekkürler. Konya'da Hülya Hanım bizi takip ediyor. Konya'da burada ve Radyo 7'sinin başında diyor. Hülya Özü doğru. Kolay gelsin efendim. Çok teşekkürler. Foncular gönüllü olarak parayı iade edince suç ortadan kalkıyor mu diye soruyor İzmir'den Murat Bey. Hayır, kalkmıyor. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in ifadesine göre yargılama süreçleri devam edecek ama paranın mevzu bahis olan kısmını iade ettikleri için durum farklı değerlendirilecek o şahıslarla ilgili. Yoksa dava bir yandan yürüyecek, sürecek. Mete Bey, Mete Gezgiç bizi Denizli'den dinliyor. Gönül dolusu selamlar ve iyi yayınlar diliyorum. Meryem Hanım bizi Hollanda'dan takip ediyor. Sonra otobüs kazaları ya da trafik kazaları neden azalmıyor, bitmiyor diye soruyoruz değil mi demiş Meryem Hanım. Haklı. Araç seyir halindeyken şoförü değiştirmek nedir Allah aşkına? Yani ilk durakta, ilk molada, kısacık bir yerde stop yaparak uygun bir yerde bekleme alanında şoförü değiştirme ihtimali bize ne kadar zamana mal olabilir? 30 saniyeye mi? 1 dakikaya mı? Çok daha hızlı, acele ve ecele işimiz varsa o ayrı tabii. Hacer Hanım çok teşekkürler. Manisa'da Demirci'de bizi dinliyor. Abdülkadir Bey size de çok teşekkürler. O da bizi Nijerya'dan takip ediyor. Tam 2 saat fark var aramızda. Nijerya ile aramızda. Orada saat şimdi 5.39-5.40 civarı. Burada da 7.39-7.40 her yerde Radyo 7 dinlemeye devam demiş. Çok teşekkürler efendim. Her zaman bekliyoruz. Yalnız Fenerbahçe'de İsmail Kartal yine farkını ortaya koyuyor. Tecrübeli hoca geçen sezonun tartışmalı isimleri Ederson, Archie Brown ve Oğuz Aydın'ın yanı sıra tamamen gözden çıkarılan İrfan Can'la Bertuğ'u kazanmayı başardı. Fenerbahçe'de yeniden gözde isimler oldu az evvel saydığımız isimler. O yüzden yıldızları kazandı diyor spor basını. Kocaeli Spor'u yenen Beşiktaş ise önemli bir başarıya imza attı. Siyah beyazlar 2017-18 sezonundan sonra ilk kez ligde 7. haftayı ilk 2 sırada tamamlıyor. Beşiktaş'ta Dodu Dizgin gidiyor. Bugün Barça ile oynayacak Galatasaray. Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde çok kritik, çok zorlu bir maça çıkacak. Sarı Kırmızılar şu anda dünyanın en iyi takımı olarak gösterilen Barcelona ile Rams Park'ta kozlarını paylaşacak. Saat 22'de bu mücadele ve Cimbom'a yeni bir destan yakışır, yaraşır. Ümit ediyoruz öyle olsun. Tabi her zaman o Ay Yıldız göğüste taşındığı müddetçe biz o taraftayız. Rakip kim olursa olsun, lakin dikkatli olmamız gerekiyor. Saat 22'de maç dediğim gibi. Hakem İtalya'dan Marcus Goida ve saat 22'deki mücadeleyi kamu kanalı TRT1 canlı olarak yayınlayacak değerli dinleyiciler. Bebeklikten doktor, bu da güzel bir haber. Kahramanmaraş'ta Sefa Sarıbıyık, sağlık memuru babası hemşire annesinin yanında Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin koridorlarında büyümüş. Yıllar sonra tıp okuyup doktor oldu deniyor. Aynı hastaneye hekim olarak atandığı doktor oğul Sefa Sarıbıyık. Babası sağlık memuru baba İslam Sarıbıyık, annesi hemşire Ebru Sarıbıyık, evlatlarını yetiştirmişler. Onu da sağlıkçı yapmışlar. Biz gayet iyi biliyoruz. Sağlık alanında çalışan ve Radyo 7'yi dinleyen dostlarımızın sayısı da öyle az buz değil. Yani sıradan bir sayıyla falan da ifade etmiyorum. Binlercesi var. Ne kadar meşakkatli bir iş olduğunu da iyi biliyorum. Meşakkatli yani zor deyince eşi Kocası evliliğinin 5. ayında vefat eden Nimet Hanım'dan size bahsedeceğim. Ömrünü eşinin emaneti olan 33 yaşındaki %98 engelli evladı Cengiz'e adadı Nimet Hanım. O yaştan bu yaşa onunla ilgileniyor. Hatay'da yaşıyor Nimet Hanım. Tüm zorlukları sıralamaya çalışıyor. Hala da umut var sesinde. Evladının bakımını tek başına yaptığını hatırlatıyor. Yetkililere de sesleniyor haklı olarak.
2: Mezara kadar mezarımdan kalksam bile gene ona bakarım. Bazen keşke derim doğmasaydım ama derim bu oğlum için ölmeyeyim. Bu çocuk için. Çok zor, kötü yani bu dört duvar arasında hiçbir yere çıkamıyorum. Oğlumu bırakamam. Tek başıma bakıyorum. Yani hem analık hem babalık ona yapıyorum. Hiç kimsesi yok benden başka, hiç kimsesi yok. Ben yeni evliydim. Daha 20'lerdeydim. Babası trafik kazasında öldü. Sonra bu çocuk engelli doğdu. Yani hiç kimse bana yardım etmedi. Ben hem ona hem analık hem babalık yaptım tek başıma. Babası yok. Ben sadece ben varım işte 33 yaşında. Engeli çok ağır. %98 engelli, tek başıma. Doğduğumdan beri bana alışmış çocuk. Evlenemedim çünkü oğlum için. Her şey oğlum için, her şey. Bütün hayatımı ona feda ettim, her şey oğlum için. Yani neler çektim, neler bir ben bir Allah bilir. Hiçbir günüm iyi geçmedi. Çünkü oğlumu böyle görüyorum önümde. Daha yatana kadar kendini dövüyor sürekli. Nasıl bakacağım ona? Valla bir günde sürekli Cengiz'le uğraşıyorum. Bütün günüm onunla. Yani inan çıkmış değil evciyim, onunla uğraşıyorum bütün günüm onunla. Ne konuşur ne yürür, her şey altına, değil mi Habibe? Altına yapıyor. Ben yedirip ben pişiriyorum. Hiçbir şey eliyle tutup yiyemedi. Ben işte böyle. Keşke güzel bir evimiz olsa, ne diyeyim bilmiyorum. Bakıcımı aşla.
3: Başka gelir yok.
2: Var, babamdan ölüm aylığı 7000 alıyor.
3: Ne çalışıyorsun peki abla?
2: Nasıl çalışayım oğlum, yatalak engelli. 3 bayan bakmaz bu çocuğa, haberin var mı? 3 bayana bedel bu çocuk. Vallahi hiçbir şey çalışmıyorum. Onu çok seviyorum. Bu benim oğlum. Ben ondan hiç vazgeçmem. O kimseye vermem sonuna kadar. Mezarımda bile kalkabilirsem gene ona bakarım.
0: Cennet annelerin ayakları altındadır diye buyruluşu tesadüf değil, değil mi efendim? İşte böyle anneler. Her halükarda bu imtihanın altında olan, omuzlarındaki yük çok büyük olan ama mücadelesinden zerre kadar geri adım atmayan böyle anneler. Evelallah biz müsterihiz efendim, müsterih. Başımızı sokabileceğimiz bir evimiz olsaydı diyor. Duydunuz Nimet Hanım, Nimet Anne ve yetkililere de çağrıda bulunuyor. Bence duyarlar. Bu yayın bildiğiniz gibi değil, her yere ulaşıyor. Her gönüle, her kalbe evelallah dokunuyor, ulaşıyor. Çok teşekkürler efendim. Varlığınız bize umut aşıladı. Demek ki herkes yamyam değil. Aleyküm selam diyelim Bursa'dan Leyla ablamıza. Selamlar, ben çok erken hayata başlıyorum diyor. Yani hani kime sorarsanız yok diyorlar ya, işte geçim yok, hayat pahalı, ekmekler şöyle, meyveler böyle, kasap zaten böyle. İnanın Mehmet Bey, çöpün kenarları ekmekten, eşyalardan, atılmış fırlatılmış eşyalardan geçilmiyor. Her taraf, bütün konteynerler dolu, sabah erken saatte görüyorum. İsraf öyle dev boyutta ki ülkemde. Maalesef bu konuda bir duyarlılık yok. Bir hassasiyet yok. Bunu bir an evvel toparlamak zorundayız diyor. Ne güzel anlatıyor, ne de güzel bir konuya değiniyor. Efendim kantinlere sıkı denetim var. Milli Eğitim Bakanlığı fahiş fiyat ve hijyen kurallarına uymayan kantinlere karşı temizlik harekatına başladı. 16.798 okuldaki denetimde 4.829 kantin resmen uyarıldı. Fiyatlara uymayanların sözleşmelerinin feshedilmesi bekleniyor. Cezasını öderim, yapacağımı yaparım diyenler de var. Yasak dinlemiyorlar, başka bir izahı yok. Şekerli yiyeceklerden patates kızartmasına, cipslerden asitli içeceklere kadar birçok ürün kantinlerde yasak mı? Yasak. Ancak bazı kantinler bu ürünlerden vazgeçemiyor. Öte yandan 20 gram kaşar peyniri olması gereken tostun fiyatı 100 liradan 250 liraya kadar değişiyor sevgili dinleyiciler. Nasıl olacak? Bu iş nasıl olacak? Yani bu fiyatlarla bu çark nasıl dönecek? Çocuklar, o kaşar peynirli, tost peyniri olmasın lütfen mümkünse. Kaşar peynirli tostu nasıl alacaklar? Günü nasıl geçirecekler? Bambaşka bir denge kurmak gerekiyor. Bambaşka. Peki 8.4 milyon konut Sigortasız Türkiye'de. Maliye Bakanı Şimşek, Eylül ayı itibariyle zorunlu deprem sigortası poliçesi bulunan konut sayısının 11.664.577 olduğunu açıkladı. DASK verilerine göre toplam 20.032.000 konut bulunuyor ve Bakan Şimşek'in açıklaması, deprem sigortası olmayan konut sayısının 8.404.000 ve sigortasız konut oranının ise yaklaşık %42 olduğunu ortaya koyuyor. Şöyle yuvarlayalım onu. Her iki konuttan birinin Türkiye'de deprem sigortası yok. Yani yeni binalarda, yeni satın alınacak ya da kiraya verilecek binalarda zorunlu olarak yaptırılanları bir kenara koyarsanız eğer şu anda sadece %42 sigortasız konut oranının %42 seviyesinde olduğu ifade ediliyor. İzmir'le ilgili haberleri görüyoruz. İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katılma kararının perde arkasını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beştepe'de yaptığı görüşmeden olumlu yönde etkilendiğini söyledi. Cemil Tugay, ateşten gömlek giydim ama doğru yaptığıma inanıyorum dedi.
4: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılmasının ardından ilk kez kapsamlı açıklamalarda bulundu. Kararın arkasındaki nedenleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. AK Parti'ye katılma kararını almadan önce uzun süre düşündüğünü ve önemli bir siyasi risk üstlendiğini belirtti.
5: Çok düşündüm, risk aldım. Ateşten gömlek giydim. Bunları insanların ifadesiyle söylüyorum. Gerçekten kolay bir şey değil ama doğru yaptığıma inanıyorum. Benim için en büyük kazanç güçlü bir cumhurbaşkanının desteğini hissetmek oldu.
4: AK Parti'ye katılmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beştepe'de gerçekleştirdiği görüşmeye değinen Tugay, karşılaştığı yaklaşımın kendisinde olumlu bir izlenim bıraktığını söyledi.
5: Tahmin ettiğim, tanıdığım Erdoğan'dan çok daha başka bir insan gördüm. Ben karşımda çok dolu, saygın, üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. O gün açıkçası ben kendisinden olumlu anlamda çok etkilendim. Son meclis açılışında yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımız döne dolaşa buna vurgu yaptı. Kutuplaştırma üzerinden yapılan siyaset bu ülkeye zarar veriyor. Bunun değişmesi için çalışacağız dedi. Bu o kadar önemli bir mesaj ki. Yani artık birbirinize düşman olmayın. Siyaset üzerinden bu kadar ayrışmayın. Yakın diyalog kurduğunuz zaman her şeyden önce bir insan olduğunu, iyi yürekli bir insan olduğunu, ülkesine hizmet etmek için uzun yıllar emek harcayan, çaba harcayan bir insan olduğunu görüyorsunuz. Etkiliyor insanı ister istemez.
4: AK Parti'ye katılma kararının temelinde İzmir'e daha fazla hizmet etme hedefinin bulunduğunu dile getiren Tugay, yeni siyasi konumunun kent açısından olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti.
5: Cumhurbaşkanımızın İzmir'e önem verdiğini, İzmir'e yatırımların yapılması, İzmir'in sorunlarının çözülmesi için her konuda destek olacağını duydum. Ondan dolayı bir güven geldi ve yakınlık hissi oldu.
4: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay geçtiğimiz çarşamba günü AK Parti'ye katıldı. Bu adımla birlikte yönetim kentin tarihinde ilk kez AK Parti'ye geçti.
0: Cemil Tugay trafik yoğunluğunu azaltacak Karşıyaka Konak Demiryolu tüp geçit projesinin de müjdesini veriyor. Başkan Tugay, Körfez'in altından geçecek tarihi proje tamamlandığında Mavişehir'den Gazi Emir'e kesintisiz metro olacağını da söylüyor. Yani İzmir'e mega proje müjdesini veriyor Büyükşehir Belediye Başkanı. Cemil Tugay olayı neyi açığa çıkardı diye soran isimse Türkiye Gazetesi'nde Nur Tuğba Aktay. Uzunca bir yazı, bir bölümünden bazı paragrafları sizinle paylaşalım. Şöyle diyor Aktay. Mesele şahsi bir siyasi tercihin ya da tek bir belediye başkanının kulvar değiştirmesinden çok ötede bir yerde. Karşımızda duran tablo bir partinin kurumsal hafızası, kadro yönetimi ve kendi içindeki krizleri çözme kapasitesiyle alakalı. Biraz daha yakından bakalım. CHP'nin adayı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Cemil Tugay partisinden ayrılıp bir süre bağımsız kaldıktan sonra AK Parti'ye katıldı. Erdoğan'ın kendisine güven verdiğini söyledi. Ateşten gömlek giydim ama doğru yaptığıma inanıyorum dedi. Tugay'ın bu adımı atarken hangi kişisel gerekçelere dayandığı elbette tartışılır. Fakat İzmirli için asıl soru şu: bu değişim kente ne kazandıracak? Yıllardır çözüm bekleyen ulaşım, altyapı, kentsel dönüşüm ve deprem hazırlığı gibi devasa sorunları var kentin ortada. İzmirli'nin süslü siyasi söylemlere değil de somut icraata ihtiyacı var. Eğer merkezi yönetimle kurulacak uyum şehrin önünü açacaksa bunun ölçüsü de sandıkta değil, sokakta görülecek hizmette olacaktır. Tartışma İzmir'in sınırlarını aşarak adeta muhalefetin zirvesine tırmandı. Kılıçdaroğlu Tugay hakkında geçmişte bazı raporlar ve iddialar olduğuna dikkat çekti. Özgür Özel kamuoyuna sordu. Eğer bu bilgiler o dönemde varsa neden gereğini yapmadınız? Madem ortada konuşulması gereken, üzeri örtülemeyecek meseleler vardı, neden hep kriz anlarını, ayrılık vakitlerini bekliyoruz konuşmak için? Peki adaylar nasıl belirleniyor? Parti içi denetim mekanizmaları gerçekten çalışıyor mu? Sorunlar zamanında tespit edilip müdahale ediliyor mu? Bu sorular sadece CHP'nin değil, bütün siyasi partiler için geçerli. Zira seçimi kazanmak başka bir şey, o seçimin getirdiği yükü ve sorumluluğu taşımak bambaşka bir şey. Sandık meşruiyet verir, doğru, ama o meşruiyeti kalıcı bir güvene dönüştüren şey yönetim becerisidir. Siyaset kendi iç çekişmelerine hapsolduğunda topluma umut ve çözüm üretme gücünü kaybeder. İzmirli ise tüm bu gürültünün arasında kendi derdine derman arıyor. Günün sonunda asıl cevabı polemikler değil de yapılan işler verecek. Siyasette asıl güç hiçbir dalı kaybetmemek değil, dalın neden kırıldığını anlayabilmek, geçmişin hatalarıyla dürüstçe yüzleşebilmek, aynı fırtınada aynı kayıpları bir kez daha yaşamamaktır. Zira mesele sadece yalnızca kırılan dal değil, ağacın kendini yenileyebilmek kudreti. Kırılan dalı suçlamak kolay, asıl mesele o dalı taşıyan gövdenin nereden çatladığını görmek ve çatlağı büyümeden onarabilmektir, diyor Türkiye Gazetesi'nde Nur Tuğba Aktay ve yazısını sonlandırıyor.
6: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
22: Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
7: Piri Reis 1465 veya 1470-1553 yıllarında Osmanlı Devleti'nin ünlü denizcisi ve haritacısıdır. Akdeniz'de Osmanlı donanmasına hizmet etti. 1513'te çizdiği dünya haritası Amerika kıtasını gösteren en eski haritalardan biridir. Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik rehberi Osmanlı'nın en önemli coğrafya eserlerinden biridir. Haritacılığı ve denizcilik bilgisiyle dünya tarihine damga vurmuştur.
22: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
8: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
18: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
20: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
25: Türkcell'leri bağlan hayata. Reklam.
26: Akseslere 450 TL'ye varan çift para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
27: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
28: PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün geri sabah devam ediyor. Baş...

0: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam İspanyol ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup olmuştu. Barcelona ise bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk maçında konuk ettiği Feyenoord'u 5-1 yenmişti sevgili dinleyiciler. Okan Hoca, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barcelona karşılaşması öncesinde galibiyete inandıklarını söylüyor. Dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız. Maçın favorisi herkes Barcelona diye diyecektir ama karşılarında da biz olacağız. Hedefimiz maçı kazanmak dedi. Sadece defans yapmayacaklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, hücum da yapacağız. Biz Galatasaray'ız. Kendi sahamızda oynayacağız ve hangi sistemle oynarsak oynayalım agresif olmamız gerekecek diyor. Mücadelenin saat 22'de başlayacağını ve TRT1'den canlı olarak yayınlanacağını size söyleyelim. Galatasaray'ın muhtemel 11'i şöyle. Kalede Uğurcan var. Barış Alper, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Batragov, Yunus, Leao ve Osimhen. Teknik direktör Okan Buruk'un tercihi doğrultusunda sahaya çıkacak olan ilk 11. Galatasaraylı oyunculardan Torreira, şu anda dünyanın en iyi takımlarıyla mücadele edeceğiz. En iyi halimizde olmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi gecelerinde daha önce gösterdiğimiz iyi performanslarımız var dedi. Özellikle kimliğimiz değişmeyecek. Savunma yapmamız gereken zamanlarda savunma yapacağız. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz dedi. Evinde yenilmiyor Galatasaray'ımız. Avrupa kupalarındaki iç sahada oynadığı son 11 maçta bir kez yenildi. UEFA Avrupa Ligi'nin 2024-25 sezonunun ilk haftasında Yunan ekibi PAOK'u 3-1 yendiği maçla başlayan o süreçte Galatasaray Avrupa kupalarında çıktığı iç saha maçlarında 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Cimbom bu dönemde sadece Belçika ekibi Union Saint takımına 1-0 mağlup oldu. İnanılmaz bir atmosfer olması bekleniyor. Bunu da Galatasaray değil Barcelona tarafından teknik direktör Hans Flick söylüyor. Galatasaray'ın büyük bir takım olduğunu söylüyor Flick. Buna uygun oynadığını da hatırlatıyor. Galatasaray taraftarının oluşturucu atmosfere de değiniyor. Buradaki atmosfere hazır olmalıyız. Dünyanın en iyi atmosferlerinden birisi burada İstanbul'da. Bunu biliyoruz. Burada inanılmaz yüksek seviyede bir atmosfer var diyor. Yalnız bu Barcelona dediğimiz takım da adeta tüm kulvarlarda makine gibi çalışıyor. 9 maçta 39 gol kaydettiler. Sezon başından beri 8 La Liga ve bir Şampiyonlar Ligi maçına çıktığı İspanyol devi. Bu müsabakalarda 39 kez ağları sarstı. Sadece 8 gol yedi. Tüm maçlarını kazanan Barcelona ayrıca bu müsabakalarda 4 kez kalesini gole kapadı. Neyse bu kısım değil de biz motivasyon ve karşılaşma öncesindeki inanç kısmına yoğunlaşalım. Saat 22'de bir kez daha söyleyelim TRT1'den canlı olarak yayınlanacak Galatasaray-Barcelona maçı. Gelelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de İsmail Kartal yine farkını ortaya koyuyor. Tecrübeli hoca geçen sezonun tartışmalı isimleri Ederson, Archie Brown ve Oğuz Aydın'ın yanı sıra tamamen gözden çıkarılan İrfan Cağ ve Bertuğ'u da kazanmayı başardı. Bu isimler de Sarı Lacivertli takımda parlıyor ama tabii en önemli gol silahı Romelu Lukaku şu ana kadar gol atamasa da. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa'ya konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. Yine kalede Ederson olacak. Savunmanın sağında Semedo, solunda Brown'un görev alması bekleniyor. Stoper'de ise Skriniar ve Ake olacak. Orta sahada Guendouzi, Kante ve Asensio üçlüsünü tercih etmeye hazırlanıyor İsmail Kartal. Hücum hattındaki kararını da netleştiriyor. Sağ kanatta Greenwood, sol kanatta Oğuz Aydın'ın görev yapması bekleniyor Fenerbahçe. İleri uçta ise Lukaku. Forma giyecek muhtemel olarak Lukaku. Tecrübeli teknik adam güçlü rakibi karşısında orta saha direncini yüksek tutmayı, hızlı hücumlarla sonuca gitmeyi hedefliyor. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.

0: şirkette.
1: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
2: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belcare'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belcare, ilk o güvencesiyle. Belcare'de yaşamayı seveceğim. Turbo Marş.

0: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var
1: benim. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
4: Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
6: Reklam.
7: Radyo 7. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam ediyor. Baş yazıcı,
8: baş yazıcı. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
9: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Seydişehir Akseki yolunun 30 ila 33. kilometreleri, Kangal Alacahan Hekimhan yolunun 07. kilometreleri, Konya Afyon Karahisar yolunun 1-4. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
8: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
10: Halkbank'ın katkılarıyla. Halk.
11: Ekonomi dünyasında beraber yürüyoruz. Amerikan dolarının 49.36'larda olduğunu görüyoruz. 49.36 doların Türk lirası karşılığı. Avro ise 55.19. 55.19. Sterlin 65.29'da. 65.29'da. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dün yine tepe taklak oldu. 115 puan birden kaybetti ve günü 12.150 ile tamamladı. BIST 100 bir türlü toparlanamıyor. Gelelim altına. Yukarı yönlü hareketi var. Gram altının satış fiyatı serbest piyasada şu anda 6.681 lira seviyesinde. Bir gram altın eşittir 6.681 lira. Çeyrek altın 10.890 liraya satılırken yarım altın 21.773 lira. Tam altının satış fiyatı 43.435 lira. Ata altını ise 44.535 lira. Gelelim gümüşe. Gümüşün gramı 96 lira 29 kuruş civarında. Brent petrol o yükselişine devam ediyor. Dün 103 dolar seviyesini telaffuz etmiştik, anons etmiştik, sunmuştuk. Şimdi 105 doları telaffuz ediyoruz. 105 dolar 48 sent civarında. Haberiniz olsun.
10: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
11: Halkbank. Böyle bir koyup İki aldın, sana para yok dedi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Ödemelerin nasıl yapılacağını bir örnekle anlattı. Şöyle dedi. Siz gittiniz diyelim, bir fondan pay aldınız. 1 milyon lira da para yatırdınız. Ana paranız 1 milyon. Sonra 2 milyon kar ettiniz diyelim. Arada o 2 milyonunuzu da çektiniz. 1 milyon kaldı yani hesabınızda. Biz size bu olağanüstü ödemede 1 milyona kadar ödeme yapmayacağız. Çünkü siz ana paranızı zaten aldınız. Net yatırım tutarını alıp çıkan da bir de hukuk dışı işlemler yapanlar, bu iki kesim 1 milyona kadar ödemeyi alamayacaklar. Haksız kazanç elde etmiş, hukuk dışı soruşturmalara, kovuşturmalara konu olmuş şahıslar yararlanamayacaklar bunlar. Net yatırım tutarlarıyla baktığımızda ana parasını almış olanlar yine bundan yararlanamayacaklar diyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Anadolu Ajansı'na konuştuğu bu açıklamaları da orada yaptı Cevdet Yılmaz. Ödemelerin hangi kaynaktan yapılacağını ise şöyle anlattı. 1- Tasfiye edilen fondların içindeki varlıklar, yani finansal varlıklar, para başta olmak üzere, bir, tasfiye edilen fonların içindeki varlıklar, iki, yüksek kar sağlayanların yapacağı gönüllü iadeler. Hani şu bir koyup bin alanlar, 500 alanlar var ya, sonra 15-16 gün içerisinde birden çıkış yapanlar, milyonları dışarıya uçuranlar. Onlar arasında eğer parasını gönüllü olarak sisteme iade edenler varsa karşılama buradan da yapılacak. Bu ikiydi. Ve üç, tedbir konulan varlıkların nakde dönüştürülmesiyle elde edilecek gelirler. Hazineden doğrudan bir ödeme yapılmayacağını söylüyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı yeri gelmişken söyleyelim. Şimdi bir tarafta bu vurguncular var. Bir tarafta da kantinden kaşar peynirli tost alırken, daha doğrusu alamazken yaşadığı sıkıntılar var çocukların. Öğrencilerin güvenliği kadar beslendikleri gıdalar da çok önemli tabii. Bu nedenle Milli Eğitim, Sağlık, Tarım, Orman Bakanlıkları okul kantinlerinde yeni bir döneme başladı. Yeni düzenlemeyle cips, gazlı, aromalı içecekler, kremalı çikolatalar, dolgulu paketli gıdalar, patates kızartmaları, şekerlemeler, bunlar yasak. Sadece bunlar değil ama. Eritme peynirleri kullanımı da yasak. Tostlarda en az 20 gram peynir zorunluluğu var. Üç bakanlığın ortaklaşa aldığı kararlar doğrultusunda kantin işletmelerinde şekerlemeler, çikolatalar, kalorisi yüksek atıştırmalıklara sınırlama getirildi. Ambalajlı ürünlerde de 200 kalori üst limiti uygulanıyor. Ayrıca tost yapımında halk arasında krem peynir olarak da bilinen eritme peynirlerin kullanımı da kesin olarak yasak. Fiyatları ve ürünleri incelemek için de okulları gezmiş Kübra Köklü gazeteci arkadaşımız, okullar arasında hem kullanılan kaşar peyniri hem de ücretler arasında bir kere standart olmadığını görmüş. Örneğin İstanbul'da bir devlet okulunda tost ve ayran 130 liraya satılıyor. Özel okullarda bir tostun fiyatı 250 liraya fırlıyor. Özel okul ya. Yani ekmeği özel, kullanılan peyniri özel. Sanıyorsanız çok hüsnü niyetlisiniz derim. Öyle bir şey yok tabii. İstanbul'da bir özel okulun kantininde patsodan çikolataya, jelibondan çikolatalı tosta kadar her şey var. Oysa ki yasak. Çikolatalı tostun 150 liraya, kumrunun 250 liraya satıldığı okul kantininde tahıl cipsleri de var. Bir başka özel okulunsa tüm yasaklara uyduğu görülüyor. Çikolatanın dahi satılmadığı kantinde sandviç yer almazken kruvasan 165 liraya satılıyor. İşin mali problemleri var, ekonomik tarafı var, işin sağlık tarafı var, işin kural, kaide, hukuki tarafı gayet tabii var. Mesela açma, kantinden çocuk açma alacak diyelim ki her gün asla yemeyin ne olur. 65 gramlık bir açma okul kantininde 35 liraya satılıyor. Sade poğaça yine 30 liraya satılıyor. Beyaz sandviç, peynirli sandviç, kaşar peynirli sandviç 100 gram en azından olması gerekiyor. 105 liraya satılıyor. Bunlar fiyat tarifesi. Sucuklu tost alacak diyelim delikanlının, genç kızın canı çekti. Okulda 100 lira en az ödemesi gerekiyor. Sosisliler 90 lira, piliç nuggetlar 120 lira, tavuk döneller 70 gram olarak 145 lira, su 15 liraya satılıyor, meyve suyu 30 liraya, maden suyu 25 liraya vesaire vesaire. Efendim Türkiye genelinde bazı okullarda fiyatlar uygun olmasına rağmen hijyen sorunları maalesef yine var. Son olarak Hatay'ın Dört Yol ilçesinde okul kantinlerine yönelik düzenlenen denetimlerde temizliği yapılmayan tost makineleri, son kullanma tarihi bir yıl önce geçmiş tavuk dönerler ele geçirilmişti. Zabıta müdürü çocukların sağlığını tehlikeye atarak duruma sert tepki göstermiş, işletmelere de yasal işlem başlatmıştı. Dedim ya, işin birçok cephesi var. Onlardan biri de sağlık tarafı. Ne olur o çocuklar için canları çekebilecek, okullarında çantalarında bulundurabileceğiniz marifetlerinizi sergileyin. Ey anne ve babalar, parasını verseniz dahi sağlıklı bir şey tüketmediği konusunda herhalde siz de benimle hemfikirsiniz. 2026-27 eğitim öğretim yılı için Kredi Yurtlar Kurumu burs ve öğrenim kredisi başvuruları da başladı. Başvurular 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edecek.
6: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Başvuru ekranı Cuma günü kapanıyor. KYK burs başvurusu e-devlet ekranı aracılığıyla başladı. Duyuru Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptı. Burs ve kredi başvuruları 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrencileri, halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları kapsıyor. 12 Ekim Pazartesi günü başlayan başvurular 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'da sona erecek. Burs ve kredi başvuruları E-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyen öğrenciler yine bu tarihe kadar E-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle başvuran öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak. Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler 7/24 hizmet veren Alo GSB ve X destek hesabı üzerinden yardım talep edebilecek. 2026 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 4000 TL olarak belirlendi. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücreti Aralık ayında yeniden belirlenecek.
11: İşkur'da yeni dönem başvuruları başlıyor. 19.250 lira ödenecek biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu ve İşkur Gençlik Programı ile alakalı programın 2026-27 dönemi kontenjanının 150 bine yükseltildiğini söyledi. Program kapsamında gençlere günlük 1375 lira ödeme yapılacak dedi Cumhurbaşkanı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise İşkur Gençlik Programımız için yeni dönem başvuruları başlıyor. Kontenjanımız 150 bin üniversite öğrencisi dedi. Ayda 14 gün katılan öğrencilerin eline 19.250 liraya kadar destek geçebilecek sevgili dinleyiciler. İşin sigorta kayıt tarafı da var, başlangıç tarafı da var. Öğrenci açısından bakıldığında da 19.250 lira hiç de kötü bir ücret değil. Peki hayırlı uğurlu olsun diyelim, devam edelim. IMF International Money Fund Uluslararası Para Fonu Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminini açıkladı. %3'ten 3.1'e çıkarttı IMF Türkiye'nin büyüme tahminini. Türkiye ekonomisine dair büyüme ve enflasyon tahminini revize etmiş oluyor böylece. Her ne kadar olumlu gibi gözüken bir haberse de ben de bir huzursuzluğa neden olduğunu söylemeliyim. İşin içerisinde IMF söz konusuysa. Adana'da toplu taşımaya zam yapıldı. Yeni ücret tarifesi belli oldu sevgili dinleyiciler. Buna göre elektronik kart sivil biniş 50 lira, elektronik kartla öğrenci binişi 33 lira oluyor Adana ve çevresinde. Nakit ödemelerde ise sivil ve öğrenci binişleri 70 lira. Özel halk otobüsleri için de elektronik kartla sivil binişler 49 lira, elektronik kartla öğrenci binişi 33 lira olarak belirlenmiş vaziyette. Telefonunuz yanınızda mı? Peki, lütfen telefonunuza mukayyet olur musunuz? WhatsApp'tan size yazanlar olabilir. Üstelik bir arkadaşınızın, akrabanızın, eşinizin, dostunuzun, evladınızın, anne ve babanızın hattı üzerinden de size mesaj yazıyor olabilirler. Çünkü hesapları, WhatsApp hesaplarını ele geçiren dolandırıcılar var. Hitapları bile taklit ediyorlar. Her geçen gün farklı bir yöntemin ortaya çıktığı dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. WhatsApp'ta bağlı cihazlar özelliğini suistimal eden siber dolandırıcılar vatandaşların yakınlarının profillerini ele geçiriyor, aile üyeleri ya da arkadaşlarının adıyla onlardan para talep ediyor. İstanbul'da yaşayan Ahmet de kız arkadaşlarının hesabı üzerinden bu yöntemle 20 bin lira dolandırıldığını anlatıyor. Şöyle diyor: parayı bir hafta sonra iade edeceğini söyleyerek kendi hesabına değil de başka bir hesaba parayı yatırmamı istedi. Parayı gönderdikten yarım saat sonra arkadaşımı aradığımda mesajları kendisinin atmadığını söyledi bana. Mesajlaşma tamamen kaybolmuştu. Hayal gördüğümü düşündüm. Aramızdaki hitapları kullandığı için hiç şüphelenmedim. Suç duyurusunda bulundum ama sonuçta alamadım diyor. Konuyu değerlendiren bilişim uzmanı Dinçer Karaca, sistemin şifreleme kırılmadan da çalıştığına dikkat çekiyor ve şöyle devam ediyor: siber güvenlikte hayalet cihaz eşleştirme denilen bir yöntem var. Sahte bir bağlantı üzerinden dolandırıcının bilgisayarı kişinin hesabına bağlanıyor. Hesap sahibi telefonunu kullanırken dolandırıcı da onun adına mesaj gönderebiliyor. Geçmiş yazışmalara erişebildikleri için konuşma tarzını, özel hitapları da taklit edebiliyorlar. Paranın üçüncü bir IBAN'a istenmesi ise kimlik gizlemek için başvurulan bilindik bir metot. Tanıdığınız birinden gelse bile özellikle para talebi içeren mesajlar mutlaka doğrudan telefonla aranarak teyit edilmeli diyor. Tekrar ediyorum, WhatsApp'lar ele geçiriliyor, dolandırıcılar tarafından. Muhatabınızın, tanıdığınız, bildiğiniz kişinin hitabı bile taklit ediliyor. Sizden para talep ediliyor. IBAN isteniyor. Daha doğrusu verilen IBAN'a para göndermeniz isteniyor. Sakın ha, sakın. Cevap vermeyi bir yana, para göndermeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Hemen mevzu bahis olan muhatabınızı doğrudan arayın. Böyle bir şeyin tarafından yapılıp yapılmadığını kendisine sorun. Sadece kişisel dolandırıcılık değil ki. Milli meselelerde de problemler var. Tekno tehdit mesela. Önemli bir tedbir almamız gerekiyor. Savunmada %83 yerlilik oranına ulaşan Türkiye, uydudan telefona, çipten yapay zekaya ve ilaca kadar kendi teknolojisini geliştiriyor. Saldırılara karşı büyük bir hazırlık bu. TEİ Genel Müdürü Akçit'in yabancı elektrikli araçlar füze gibi kullanılabilir tespiti, teknoloji alanındaki bağımsızlığın önemini ortaya koyuyor. Türkiye artık sadece ürün imal etmiyor, yazılım ve veri kontrolünü de millileştiriyor. Böylece veri güvenliğini sağlamak, muhtemel kısıtlamalarını hazırlıklı olmak ve dışa bağımlılığı tamamen bitirmek hedefleniyor. Güvenli akıllı telefonu üreten Aselsan, milli işlemci Çakıl, TOK ve Aspilsan'la batarya geliştirip kritik teknolojileri yerli hale getiriyor. Kızılay'ın plazma tesisiyle hayati ilaçlar Türkiye'de üretilecek. Siber saldırılar yerli yazılımlarla savuşturulacak. Kritik veriler Gölbaşı'ndaki merkezde korunacak. Enerji ve şehirlerin altyapısının da yerli yazılımlara emanet edildiği ifade ediliyor. Sevgili dinleyiciler, valla mecburuz aslında. Bunu böyle yapmaya mecburuz. Kişisel alanlarımızın tehdit altında olması ya da özel görüntülerin temin edilmesi bir yana, milli ve savunma projelerinde, teknolojik yatırımlarda da bazı haritalamaların akıllı yapay zeka vasıtasıyla dünyanın bir tarafına anında aktarılabildiği, kontrol altına alınabildiği yahut Allah korusun sabotaj düzenlenebilme ihtimalinin var olduğu hatırlanılınca bin düşünmemiz, milyon düşünmemiz gerekiyor onları taşırken ve yerlileşmeyi, millileşmeyi hızlandırmamız icap ediyor. Ders almamız lazım. Alıyor muyuz efendim ders? Almıyoruz. Van'dan Bursa'ya seyreden yolcu otobüsünde yaşanan tehlikeli anlar pes dedirtti. Polatlı-Eskişehir arasında seyir halindeki otobüsü kullanan şoför sağa çekmeden, araba ilerliyor bu arada, otobüs ilerliyor. Sağa çekmeden araba ilerlerken koltuktan kalktı, yerini diğer şoföre devretti. Bu arada kelle koltukta tabii ki. Manisa'daki yürek yakan kazanın ardından yaşanan olay büyük tepkiye neden oldu. Bir yolcunun kaydettiği görüntülerle yaptığı ihbar üzerine polis otobüsü Bursa'da durdurdu, ceza kesti. O ihbar ve o görüntüler olmasa bu yine bilinmeyecek. Ardından Allah korusun büyük bir kazayla yine yanacağız hep birlikte. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltındaki sürücülerin ifadesiyle devam edelim. Gözaltındaki 3 kişi ifadeleri ardından adliyeye sevk edildi. Otobüsün ve tırın şoförü tutuklandı.
12: Tatil yolculuğu faciayla noktalandı. Tur otobüsüyle tır çarpıştı. Ortalık savaş alanına döndü. Akhisar'daki kazada 11 kişi yaşamını yitirdi. 27 kişi yaralandı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Tur otobüsünün sürücüsü ve tır şoförünün tutuklanmasına karar verildi. Otobüsün sahibi ve yedek şoförü hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerin jandarmadaki ifadeleri de ortaya çıktı. Otobüs şoförü M.A. yolcuların kavşağı kaçırdığını söylemesi üzerine geri manevra yapmaya çalıştığını söyledi. Emniyet şeridine girmeye çalıştığı sırada kaza yaşandığını belirtti. Tur otobüsünün sahibi ve yedek şoför M.Y. ise kaza sırasında arka sıralardaki koltukta oturduğunu aktardı. Sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp ilerlediği sırada çarpışmayı hissettiğini ve ön koltuklara savrulduğunu anlattı. Çekicinin sürücüsü HK ise kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini aktardı. Sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını söyledi. Sürücü MA'nın Susurluk ilçesinde aracı diğer şoförden devraldığı da belirlendi. Kaza ile ilgili görüntülerde kavşağı kaçıran tur otobüsü şoförünün geri geri gitmeye çalıştığı sırada çekicinin otobüse arkadan çarptığı görülüyor. Tur otobüsünün Bursa'dan Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Kaplıcılar'a gitmek üzere yola çıktığı tespit edilmişti.
13: Son dakika haber.
11: Sıcak gelişmeler arka arkaya geliyor. İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü DHKPC'ye yönelik olarak operasyon düzenleniyor ve gelen ilk bilgi 18 şüphelinin gözaltına alındığı yönünde. Tekrar ediyoruz. DHKPC terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenleniyor ve gelen ilk bilgi 18 şüphelinin gözaltına alındığı yönünde. Ayrıntıları da şüphesiz ulaşacak ve paylaşacağız.
13: 7 gün 7 sabah.
11: Biliyorsunuz Etimesgut Belediyesi'ne de ikinci dalga operasyonu gerçekleşti. Yine bu sabah saatlerinde en az 25 kişinin gözaltına alındığı ifade ediliyor. İki belediye başkan yardımcısı da o 25 kişinin arasında. Şüphelilerin tamamı yakalandı. Gözaltına alınan belediye başkan yardımcılarından birinin tutuklanması, ardından görevden uzaklaştırılan Erdal Beşikçioğlu'nun ardından yapılan seçimde göreve gelen isim. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında suç örgütü kurma, yönetme veya üyelik, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor. 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheliye yönelik 30 Temmuz Perşembe günü sabah saatlerinde 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Ardından tutuklananlar vardı. Onlardan biri de Erdal Beşikçioğlu'ydu. O görevinden sonra ilerleyen vakitte alındı. Onun yerine yapılan seçimde Etimesgut'tan göreve geldiği ifade edilen belediye başkan yardımcılarından biri de gözaltında. Demek ki sistem aynı haliyle, var olan haliyle devam ediyor, o anlaşılıyor. Ankara deyince, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında bugün kentte bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. 8.30'dan itibaren yaklaşık 5 dakika sonra Cumhuriyet Caddesi'nden Baruthane Kavşağı'yla Ulus Kavşağı arasında kalan bölümüyle Çapaz Sokak'ta araç trafiğine müsaade edilmeyecek. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı, Osmanlı Kavşağı'yla Ulus Kavşağı arası, Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kale Kapısı Sokak, Alitaş Sokak'la yürüyüş güzergahını bağlanan tüm yollar çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak. Ankaralıların dikkatine diyelim. Kentin başkent oluşunun 103. yıl dönümü münasebetiyle sokak, Alitaş

0: bildiriliyor.
1: Terörsüz Türkiye yolunda önemli bir adım atıldı. Irak'ın kuzeyindeki 4 barınma alanı boşaltıldı. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK'nın Metina bölgesindeki 4 mağaradan çekildiğini açıkladı. 8 Ekim'de gerçekleşen tahliye kapsamında Sabri, Sason, Yajk ve Hebat mağaraları boşaltıldı. Örgüt mensuplarının barınma alanlarındaki eşyaları dışarı çıkardığı görüldü. Bazı eşyalar yamaçtan aşağı atıldı. Bir bölgede ise ateş yakıldı. Güvenlik kaynakları gelişmenin milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi sürecinin bir parçası olduğunu bildirdi. Barınma alanlarının boşaltılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
2: Bu gelişme sürecin hızla devam ettiğinin mi göstergesi? Sürecin başarıya ulaşmasıyla Türk-Kürt kardeşliği temelinde toplumun bütün kesimlerinin el ele vermesi, barış ve huzur içinde Türkiye'nin her köşesinde yaşamasının amaçlandığı ifade edilen güvenlik kaynakları yorumlarında atılan her adımın milletin hak ettiği huzur dolu yarınların müjdecisi olacağı yorumları da yapılıyor. En fazla yığınak yapılan bölgelerden bahsediyoruz. Özel kuvvetler alay komutanı olarak Güneydoğu'da görev yapan emekli albay Mithat Işık, Metina ve Gara örgütün en güçlü olduğu, en fazla yığınak yaptığı, sığınak ve barınakların bulunduğu bölgelerden biriydi. Bu mağaralar büyük, hem barınak hem de sığınak olarak kullanılıyordu. Birçoğunda mühimmat da bulunuyordu. Bunların boşaltılması gayet önemli bir gelişme diyor. Sevgili dinleyiciler, hayırlı uğurlu olsun diyelim. İnşallah bu akıl ortamının devam ettiği bir günü beraber yaşarız. Akıl ortamı deyince, efendim biz bu zulmün 1000 yıl sürmeyeceğini yaşayarak test ettik. Yani biz bu eşekten düştük tabiri caizse vakti saatinde, ya da biz bu filmi izledik. Yıllarca komünizm baskısı altında zulüm gördü biliyorsunuz kardeş Azerbaycan. Şimdi de laiklik adı altında zorlu bir süreçten geçiyor. 28 Şubat sürecini yaşayan Azerbaycan'da başörtülü öğrenci ve öğretmenler okullara alınmıyor. Okulların girişlerinde ağlıyorlar, bağırıyorlar, tepki gösteriyorlar. Aileleriyle yetkililer arasında sert resleşmeler yaşanıyor. Kavgalar, gürültüler var. Tanıdık geldi mi efendim size bütün bu olup bitenler? Çok. Türkiye'nin 28 Şubat'ını hatırladığınızda çok tanıdık geldi. Ülkede neye mal olduğu hususunda, işte bu hengamede nelerin götürüldüğü, ülkenin nasıl soyup soğana çevrildiği ve dahi kimlerin bu esnada sivrildiği, altın nesil hikayeleriyle milletin, konca bir milletin kandırıldığı, akabinde darbelerle sarsıldığı, ülkenin nasıl bir görüntüye büründüğü ya da maalesef ki görüldüğü gerçeğiyle karşılaştık, yüzleştik. Bizi de o birinci dünya ülkesi olmaktan uzaklaştırdı. Tabii ki uzaklaştırdı. Ülke genelinde protestolar var. Türkiye'de 28 Şubat döneminin zalimleri ve İslam düşmanların tavrından bahsediyorum. Şimdi aynı şeyler Azerbaycan yönetiminde de yaşanıyor. Sivil toplum kuruluşları Azerbaycan'da ciddi olarak bu duruma tepki gösteriyor. 28 Şubat 1000 yıl sürecek diyen zalimlerden ders alınması gerektiği hatırlatılıyor. Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği Genel Başkanı Rıdvan Kaya, aynı okullarda Yahudi çocuklarının kendi inançları doğrultusunda dini uygulamalarını yerine getirdiklerini söylüyor. Yani Azerbaycan'daki okullarda Yahudi çocukları, yani kipa dahil, kullanabilirler ve dahi diğer ibadetlerini de rahatlıkla yapabilirler diyor. Ama işte aması var. Müslüman çocukların başörtüsüne savaş açılıyor. Bu olur şey değil diye de aktarılıyor. Değerli dinleyiciler, Türkiye'nin de bu uyarıyı haklı tecrübe ederek yaşadığı, sonuçlar çıkarttığı uyarıyı Aliyev yönetimiyle Azerbaycan'a iyi niyetle ulaştırması isteniyor.
3: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
4: Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam edecek. Baş yazıcı, baş yazıcı.
5: Vakıfbank sunar.
4: Menkul kıymet. Ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağ temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları kurulca belirlenen kıymetli evraktır.
5: Vakıfbank sundu.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
7: Altın.

0: Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
1: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Musullu küçük ev aletleri.
1: Alanda, satanda, mutlu.
4: Umran Auto Ekspertiz.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
9: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar'da.

0: Kahvesi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha sompalanıyor. Sompalanıyor.
2: Aracını, evini, sağlığını Sompo sigortaya emanet ediyor.
1: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
3: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
1: Bambim var benim.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Sun kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.
6: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: boş kar servis noktalarında.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam ediyor. Baş yazıcı.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: İstanbul'da trafik yoğunluğu şu sıralarda %63 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu ve Ayvansaray yönünde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde de yoğun akıcı gözüküyor. Diğer noktalara baktığımızda Tembahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, Tem Tekstil Kent'ten Hastal'a, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Ataşehir'e, Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, E5 Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, E5 İncirli'den Ok Meydanı'na, E5 Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ataşehir'e, E5 Kozyatağı'ndan Harem'e, Harem'den Kozyatağı'na, Kartal'dan Kozyatağı'na, Basın Ekspres yolu Çoban Çeşme Kavşağı ve Mahmut Bey Batı çıkışına, Oğuz Mahmut Bey Batı çıkışından Bayrampaşa'ya kadar oldukça yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize güvenli yolculuklar diliyoruz.
5: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: Sağlık Bakanlığı ile AK Parti Grup Başkanları'nın üzerinde çalıştığı bir sağlık düzenlemesi var. Hani şu sigara satışlarında kimlik doğrulama sistemi meselesi. Bu nasıl olacak? Satış noktalarının 18 yaşından küçüklere satış yapmasını engellemek amacıyla tütün ürünü satış noktalarında tütün ürünü satın alan kişilerin yaşlarını kontrol edebilmek amacıyla Japonya, Güney Kore örneklerinde olduğu gibi elektronik sistem ya da cihazlarla ürün satışları yapılacak. Kanun teklifi taslağında 2017 yılında yapılan küresel gençlik tütün araştırması sonucunda 13-15 yaş grubunda halen sigara kullanan öğrencilerin %73.3'ünün 18 yaşını doldurmadığı halde market, bakkal gibi yerlerden rahatlıkla sigara satın alabildiği ortaya çıkmıştı. Teklifi taslağının üzerinde durulan modele göre ilgili kamu otoritesi tarafından oluşturulan QR kod alıcının telefonuyla okutulacak. Sistem yalnızca kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla eşleşecek ve kişinin 18 yaşına doldurup doldurmadığını gösterecek. Yeni sistem üzerinden satıcıya kişinin adı, tam yaşı ve diğer kişisel bilgileri aktarılmadan yaş kontrolü yapılabilecek. Uygulamanın hem market ve büfe gibi fiziksel satış noktalarında hem de internet üzerinden yapılan satışlarda devrede olması bekleniyor. Tütün ürünü satış noktalarında tütün ürünü satın alan kişilerin yaşlarını ve günlük olarak alabilecekleri tütün ürünü miktarını denetlemek amacıyla oluşturulacak elektronik sigara sisteminde geliştirilecek bir yıl içerisinde uygulamanın devrede olması bekleniyor. Elektronik sigara sistemine ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı'nca devreye alınacak ve denetlenecek. QR denetlemesi yapılacak. Bakalım işe yarayacak mı?
8: 7 gün 7 sabah.
9: Ankara gündemi.
7: Başkent'teyiz, arkadaşımıza günaydın deme zamanı. Kemal Doğan, hoş geldin, günaydın.
10: Teşekkürler Mehmetcan, günaydın. Sağlıklı bir yayın diliyorum.
7: 13 Ekim Salı sabahındayız ve planlı gündem için seni dinliyoruz.
10: Öncelikle Başkan Erdoğan dün kabine sonrası verdiği mesajlara bakacağız. Fon kriziyle ilgili net mesajlar verdi. Milletin hakkı kırmızı çizgimizdir dedi. Haksız kazancı olan bunun bedelini ödeyeceğinin altını çizdi. Fon vurguncularının yanı sıra muhalefetin çamur siyasetine de tepki gösterdi Başkan Erdoğan. Husilerin Riyad Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırılarından lanetledi. Mekke Anlaşması'nın meclise geleceğinin altını çizdi. Bu konuda muhalefetin eleştirileri vardı. Günü diplomasiye ayırdı Başkan Erdoğan. Cumhurbaşkanı'nın külliyesinde olacak. Büyükelçilerin güven mektubu takdim törenine iştirak edecek. Hindistan, Mali, Hollanda, El Salvador ve Nijerya büyükelçilerini ayrı ayrı kabul edecek Başkan Erdoğan. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da gündeminde diplomasi var. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Petra Berry ile bir görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da bir programını görünüyor Ankara'da. DESU üretim tesisi açılış törenine katılacak. Mecliste yoğun mesai var. Genel kurul saat 15'te gündemindeki konularını görüşmek üzere toplanacak. Grup toplantıları var bugün. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel partisinin meclis grubunda konuşacak. MHP grubunda kürsüde Devlet Bahçeli olacak. DEM Parti grubunda ise eş başkan Tülay Hatimoğulları konuşacak. CHP'nin de grup toplantısı var. Kürsüde Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Bugün meclise ayrıca Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu toplantıları var. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu da toplanacak. Bakanların gündemine bakarsak, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş bir çalıştaya katılacaklar. Hukuki süreçlerde danışmanlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması başlıklı çalıştaya iki bakan birden iştirak edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da mevsimlik tarım işçiliğini izleme ve değerlendirme kurulu toplantısına başkanlık edecek gün itibariyle. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da Ankara'da bir programı görünüyor. Girişim ofisi açılış törenine iştirak edecek. Günün son gündem başlığımız ise belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili olacak. Ankara Etimesgut'ta ikinci dalga operasyon yapıldı sabah saatleri itibariyle. Aralarında belediye başkan yardımcılarında bulunduğu 5 belediye çalışanı 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hatırlanacağı gibi daha önce de Erdal Beşikçioğlu belediye başkanı tutuklanmıştı. Evet Mehmetcan, Ankara gündeminden öne çıkan satır başları özetle böyle. Söz yeniden sizde.
7: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
8: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
9: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sorunlu fonların piyasaya zarar vermemesi için karantinaya alındığını belirtti. Yasanın Ekim'de çıkmasıyla kurumların hazır olduğunu ve ödemelerin başlayacağını müjdeledi. Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Hürmüz Boğazı'nda artan tanker saldırıları ve bölgedeki gerilimin sıvılaştırılmış doğalgaz arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırmasıyla haftaya yükselişle başladı. Türkiye Ocak-Eylül döneminde 721.858 ton yaş meyve ihracatından 1.363.753.000 dolar gelir elde etti.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Sadece İstanbul'da mı trafik problemi var zannediyorsunuz? Başkent Ankara'da da var, Bursa'da da var. Muhtemelen sizin kentte ve sizin ülkenizde de olabilir. Ülkenizde diyorum çünkü sınırların dışında, çok uzaklarda, yurt dışında bizi dinleyen dostlarımız olduğunu da iyi biliyorum. Erdal Bey Ankara'da, trafik gerçekten çok fazla Ankara'da da, eskisi gibi değil. Ama iyi ki Radyo 7 var, Ankara trafiği öyle çekilir hale geliyor diyor. Erdal Bey'e selamlar gönderelim. Yurt dışında dostumuz bizi dinliyor. Dedemin selamı var. Mehmet hocam size demiş. Ve aleyküm selam diyelim. Biz de mukabeleyle kendisine hasreten sevgilerimizi gönderelim. Muhabbetle kucaklayalım. Ellerinden öpelim. İzmir'de Yılmaz Bey bizi dinliyor. Vallahi her sabah dinlemeden ben geçemiyorum sizin yayınınızı diyor. Yorumlarınızda huzur buluyorum. Onu da aktarayım. Aslında haberler huzursuz. Yani keyifsiz haberler ağırlıklı. İşin gerçeği o ama eğer böyle bir sonuca da zemin hazırlayabiliyorsak ne mutlu bize. Emin Bey Ankara'dan dinliyor. Aliyev'e çok kızmış haklı olarak Azerbaycan'ın liderine. Senin baban da Moskov'la çok iyiydi diyor. Ben cümleyi böyle tolere edeyim. Bu laiklik saplantısından vazgeç diye çağrıda bulunmuş. Ramazan Bey bizi dinliyor. Ramazan Kaya aleyküm selam diyelim. Uşak Ulubey kanyonlarında hem de araçların, otobüslerin çok daha uzun yol araçlarının çok daha sık denetlenmesini istiyorum demiş. Dursun Hanım bizi Giresun'dan dinliyor. Dursun Ataç kolay gelsin efendim. Size de çok teşekkürler. Bursa'da Dilber Hanım dinliyor. Dilber Şenel çok teşekkürler. Kolay gelsin. Nafiz Bey Manisa'da dinliyor. Zeytin fiyatları daha belli olmadı. Bir de hani fiyatlar o kadar düşük ki 10 lira yağlık 25 lira yemeklik derken her sabah dinliyorum. Yani bu üretici ile tüketici arasındaki büyük makası fark ediyorum. Üretmenin ne kadar zor olduğunu da gayet iyi biliyorum ama bu fiyatlandırmayı da kabul edemiyorum. Yetkililer bunu duysun istiyorum. Şahsım adına gerçekten çok kızgınım diyor Nafiz Bey. Yerden göğe kadar haklısınız. Zeytinde de durum öyle, fındıkta da öyle, çayda da öyle, diğer alanlarda da, elmada da öyle, armutta da öyle. 4 liralara 5 liralara üreticiden alınıp ardından semtte, pazarda, markette, çarşıda, zincir marketle 50'den başlayıp 100'e kadar, 120'ye kadar gördüm aynı elmayı. Aynı yerli elmayı, olur şey değil. Şu prangayı fırlatıp atın milletin boğazından. Sıkıyor. Gittikçe daha fazla sıkıyor. Efendim, Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüyle devam edelim. Tutuksuz sanık Hakkı Demir Vakfı Başkan Vekili Mustafa Doğan Demir, vakfa ait taşınmazın imar planı değişikliği sürecinde kendisinden para istendiğini söylüyor. Kısıklı'daki vakıf arazisi için Mayıs 2021'de belediyenin Nazım imar planı değişikliği başvurusu yaptıklarını söyleyen Demir, sürecin takibi için şehir plancısı Adem Altıntaş'la anlaştıklarına işaret ediyor. Nisan 2022'ye kadar işlerinin hiç ilerlemediğini söyleyen Demir, kreş yapılması karşılığında sürecin hızlandırılacağı yönündeki talebe ilişkin Altıntaş'tan yer göstermesini istediğini söylüyor. Ancak nakit para talep edildiğini söyleyen Demir, en sonunda lanet ederek o nakit para isteğine tamam dedim ifadelerini kullanıyor. Demir'in isteğiyle Altıntaş'ın Adem Soytekin'e ait firmalara toplam 12 milyon 500 bin liralık 3 çek verdiği de işaret ediliyor. Sevgili dinleyiciler, yani lanet ederek rüşvet verdim diyor. 12,5 milyon liralık 3 çekten bahsediliyor. Bu itiraflar peşi sıra geldikçe arka arkaya imzalı, isimli, zamanlı, vakitli, şahıslı, şirketli beyanlar geldikçe Ekrem İmamoğlu suç örgütünün derinliği daha da artıyor. Yani zemine doğru yakınlığı daha da artıyor. AK Parti'ye geçeceği iddia edilen bir isim var. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir bir açıklama yaptı. Ben CHP'nin çatısı altında siyaset yapıyorum dedi Büşra Hanım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapıyorum. Antalya Büyükşehir Başkan Vekili olarak çok nezaketli yaklaşıyorum bu konulara. Bu tip transfer konuşmaları, birilerinin adı konuşulurken insanların biraz daha nezaketli, düşünceli davranmalarını rica ediyorum dedi. Nezaketli bir şekilde cevap vermiş ithama. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan haber. Cemil Tugay biliyorsunuz AK Parti'ye katılma kararı aldı ve neden katıldığını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beştepe'de yaptığı görüşmeden olumlu yönde etkilendiğini söyleyen Cemil Tugay, ateşten gömlek giydim ama doğru yaptığıma inanıyorum dedi.
11: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılmasının ardından ilk kez kapsamlı açıklamalarda bulundu. Kararın arkasındaki nedenleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. AK Parti'ye katılma kararını almadan önce uzun süre düşündüğünü ve önemli bir siyasi risk üstlendiğini belirtti.
12: Çok düşündüm, risk aldım. Ateşten gömlek giydim. Bunları insanların ifadesiyle söylüyorum. Gerçekten kolay bir şey değil ama doğru yaptığıma inanıyorum. Benim için en büyük kazanç güçlü bir Cumhurbaşkanı desteğini hissetmek oldu.
11: AK Parti'ye katılmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beştepe'de gerçekleştirdiği görüşmeye değinen Tugay, karşılaştığı yaklaşımın kendisinde olumlu bir izlenim bıraktığını söyledi.
12: Tahmin ettiğim, tanıdığım Erdoğan'dan çok daha başka bir insan gördüm. Ben karşımda çok dolu, saygın, üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. O gün açıkçası ben kendisinden olumlu anlamda çok etkilendim. Son meclis açılışında yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımız döne dolaşa buna vurgu yaptı. Kutuplaştırma üzerinden yapılan siyaset bu ülkeye zarar veriyor. Bunun değişmesi için çalışacağız dedi. Bu o kadar önemli bir mesaj ki, yani artık birbirinize düşman olmayın. Siyaset üzerinden bu kadar ayrışmayın. Yakın diyalog kurduğunuz zaman her şeyden önce bir insan olduğunu, iyi yürekli bir insan olduğunu, ülkesine hizmet etmek için uzun yıllar emek harcayan, çaba harcayan bir insan olduğunu görüyorsunuz. Etkiliyor insanı ister istemez.
11: AK Parti'ye katılma kararının temelinde İzmir'e daha fazla hizmet etme hedefinin bulunduğunu dile getiren Tugay, yeni siyasi konumunun kent açısından olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti.
12: Cumhurbaşkanımızın İzmir'e önem verdiğini, İzmir'e yatırımların yapılması, İzmir'in sorunlarının çözülmesi için her konuda destek olacağını duydum. Ondan dolayı bir güven geldi ve yakınlık hissi oldu.
11: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay geçtiğimiz çarşamba günü AK Parti'ye katıldı. Bu adımla birlikte yönetim kentin tarihinde ilk kez AK Parti'ye geçti.
7: Cemil Tugay 30 Eylül'de Başkan Erdoğan'la görüştükten sonra Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun ile beraber bir araya geldiğini, Karşıyaka'yla Konak arasında tüp geçit projesi için hazırlık yaptıklarını duyurdu. Cemil Tugay, Karşıyaka'yla Konak arasında körfezin altından geçecek demir yolu tüp geçit projesini ben çok önemsiyorum. Bu hat 3 yola bağlandığında Mavişehir'den Gazibir'e kadar kesintisiz bir metro hattımız oluşacak. Sayın Bakanımızla körfezin altından geçecek demir yolu projesini konuştuk. Kendisi de projeye oldukça olumlu yaklaşıyor ifadesini kullandı. Cemil Tugay, tüp geçit hattının 3 yola bağlandığında Mavişehir'den Gazi Emir'e kadar kesintisiz bir metro hattının oluşacağını, burun ve toplu ulaşımında devrim oluşturacağını söylüyor. İzmir'e ikinci çevre yolu projesinin başlaması için de söz aldığını söyleyen belediye başkanı, İzmir için hayal ettiğimiz daha pek çok makro proje var. Opera binası da yakında ihaleye çıkacak ve bu süreç merkezi hükümetle tam uyum içerisinde hızlanacak. Körfez temizliği, yeni spor ve kültür tesisleri, basmanenin revizyonu, İzban'a yeni trenlerin alınması da bizim diğer projelerimiz içerisinde diyor Cemil Tugay. Hızlanmışa benziyor. Efendim, teknoloji devleri, dijital dünyanın güçlü isimleri ve hedefteki gençler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknoloji dünyasındaki güç odaklarını tekno-oligarklar diye tanımladı. Gençlerin bu yapıların hedef kitlesi olduğunu söyledi. Peki, tekno-oligarklar aslında ne anlama geliyor? Teknoloji devleri, gençlerin düşüncelerini ve davranışlarını ne ölçüde etkiliyor? Dijital dünyanın görünmeyen gücü, gençlerin geleceğini şekillendirebilir mi? Dinleyin.
13: Teknoloji ve dünyayı kontrol ediyorlar, gençlerin bugünü ve geleceğine yön veriyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gücü elinde bulunduran tekno-oligarklara dikkat çekti.
14: Kendini diğer insanlardan üstün gören tekno-oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar.
13: Peki tekno-oligark kavramı ne anlama geliyor? Toplumun düşünce ve davranışları ne ölçüde yönlendiriliyor?
15: Küresel teknoloji şirketlerinin geliştirdiği algoritmalar ülke sınırlarını aşarak insanların karşısına hangi içeriklerin çıkacağını dahi belirleyebiliyor. Böylece ne gördüğümüz, ne düşündüğümüz, hatta neler inandığımız üzerinde bu sistemler etkili olabiliyor. Bu duruma tekno-oligarşi adı verilir.
13: Bu gücün hedefini özellikle gençler oluşturuyor. Kontrolsüz internet kullanımı, denetimsiz algoritmalar karanlığa ve suça sürüklüyor.
14: Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir.
15: Kullanıcılar daha uzun sürede ekranda tutacak şekilde platformlar bunları tasarlıyorlar. Bu özellikler gençlerde sürekli onay arayışına, yetersizlik hissine, hatta kaygıya dahi yol açabiliyor.
13: Gençleri bu etkilerden korumakta aile, eğitim kurumu ve devlete büyük sorumluluklar düşüyor.
15: Teknolojileri anlamayı ve bilinçli kullanmayı kesinlikle öğretmeliyiz. Dijital okuryazarlık seviyelerinin artırılması gerekiyor.
14: Irkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden, hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında en büyük güvencemiz Teknofest gençliği olacaktır.
7: Artık İzmir'e hizmet bekliyoruz diyor Murat Bey. Hizmetsizlikten kurtarın ne olur İzmir'i, bu kenti diye de ekliyor. Tabii işin içindekiler daha iyi bilirler. Kenti yaşayan, ulaşımı başında olan ya da tam olarak içinde, tam merkezinde bulunan, camını açtığında oksijen yerine kötü kokuları soluyan, projenin gördüm göreli en berbat işlerden biri olduğu kanaatine sahip olup da kaldırılmasını isteyen çok sayıda İzmirli var ve tepki gösteriyor İzmirliler. Emrah dostumuz da diyor ki Azerbaycan konusunda bence Azerbaycan'ın işine hiç kimse karışmasın, kendi kararlarını kendileri versinler derken, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini kasıtlı olarak bozmaya çalışan bir İsrail projesi var, bunu da atlamamak lazım diyor. Bir dostumuz da bizdeki laiklerle değişim yapabiliriz diye bir teklifte bulunmuş. Efendim biz vermiyoruz biliyorsunuz kimseyi, bizimkiler burada, onlar da kendi memleketlerinde bulunsunlar. Saat 8.54 oldu. Meteoroloji, hava serinliyor diyor. Yağış geldi gelecek diyor. Mevsim normalleri, hatta biraz altına gerileyecek gibi sıcaklıklar diye uyarıyor. Oraj diye bir hadiseden de bahsediyor. Onları da Furkan Bayraktar paylaşıyor.
16: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
6: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege'nin batı kesimleri, Akdeniz'in batı kıyıları ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul aralıklı sağanak yağışlı 20, Edirne 19, Bursa 23, İzmir çok bulutlu 24, Muğla 19, Afyonkarahisar 21, Antalya aralıklı yağmurlu 25 derece, Adana 28, Hatay 27, Ankara sağanak yağışlı 22, Konya 23, Kayseri 25, Bolu 21, Samsun sağanak yağışlı 24, Trabzon 25 derece, Erzurum sağanak yağışlı 16, Malatya 20, Van 17, Diyarbakır 23, Mardin 22, Şanlıurfa aralıklı yağmurlu 24 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 37, Saraybosna 10, Roma 24, Washington 27 derece.
16: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
7: Oraj'a ne oldu? Oraj'ı hiç anlattığın yok. Efendim oraj, şimşek, gök gürültüsü ve genellikle sağanak yağmurla dolu eşliğinde de zaman zaman görülebilen gök gürültülü fırtına ve yağış hadisesi. Tamam canım biliyorum ben dedi Furkan. Sağ olsun ondan kaçmaz. Ama zaman bitti. Saat 8.56'yı gösteriyor. Hepinize çok teşekkür ederiz. Gerçekten teşekkürler. Sabah 7'den bu yana bizimle olduğunuz için, yurt dışında, yurt içinde, Radyo 7 frekanslarında buluştuğunuz için ve gerçekleri bizden dinlediğiniz için. Kısmet olursa yarın sabah 7'de yine buluşalım. Kimseye söz vermeyin. Konuşacağımız gerçek haberler fazla. Satır arasındaki yazılmayan, bildirilmeyen haberler de fazla. Ama şimdilik bu kadar. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek. Hoşça kalınız.
8: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
4: Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuk Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sundu. Baş yazıcı.
17: 1 kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
18: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
19: Türkcelli'leri bağlan hayata. Reklam.
20: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
21: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
22: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
23: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
24: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
25: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Bakü.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
2: Bellona, Bellona.
3: Bir reklam.
4: Hoş geldiniz.
5: Hoş geldiniz.
6: Hoş geldiniz.
7: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
8: Benim bankam İş Bankası.
9: Reklam.
10: Radyo 7.
11: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Reklam.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
2: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize fuzul lazım.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihinde.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri.org.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.

0: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Ütü deyince vatan.
3: Markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var
4: benim. Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
5: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
6: Bir reklam.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
8: Reklam.

Hayırlı sabahlar, merhaba değerli dinleyenler. Haftanın bu ikinci gününde, salı sabahında ben Erkan Koç. Çok şükür bugün de mikrofon başında yerimi aldım. Özenle seçtiğim şarkılardan oluşan bir repertuarla bu sabahta 11'e kadar yanınızda olacağım, sizlere arkadaşlık edeceğim. Müziğin doğru adresine, Radyo 7'ye hoş geldiniz.

3 nefis şarkıyla bugünkü programı açtım. Şimdi türküler diyelim ve türkülerin usta ismi, yaşayan efsanelerinden, Musa Eroğlu'ndan gelsin ilk türkümüz.

3 harika türküyü peş peşe sıraladım ve sabahın da bu saatlerine bence güzel de gitti. Tarzımızı değiştirelim, yine döneceğim türküleri ilerleyen dakikalarda.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Cahit Arf, Türkiye'nin en önemli matematikçilerinden biridir. Arf sabiti ve arf halkaları gibi kavramları matematik dünyasına kazandırdı. TÜBİTAK'ın kurucularından olup bilimsel gelişmelere büyük katkı sağladı. Matematiğe adanmış hayatı ve buluşlarıyla dünya çapında tanınan bir bilim insanıdır. Portresi 10 liralık banknotların üzerinde yer almaktadır.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar Akbank.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen
1: de gel Sompo'ya. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
2: Bellona. Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
6: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen o.
7: Bir reklam.
8: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi Maksimum.com.tr'de.
9: Reklam.

0: Sokağın tavanı.
1: Desen ki sevdin ne kadar? Sokağın tavanı kadar. Herhalde seni seviyorum demenin zirve yapmış hali olsa gerek. Mazlum Çimen'e ait bir eserdi Sokağın Tavanı Kadar. Çok güzel şarkıları vardır Mazlum Çimen'in. İşte onlardan biri daha. Sen benden gittin gideli.

Özgün Müzik'ten de 3 eseri peş peşe paylaştım. Türkiye'nin en iyi Türkçe müzik radyosundasınız. Radyo 7'de bugün Erkan'la Çok Canlı'da tam bir müzik ziyafeti var. Aralara az giriyorum. Her tarz eserlerden güzel bir seçki yaparak kulaklarınıza bu nameleri sunuyorum. Şimdi türküler diyelim mi artık? Hem de öyle bir türkü geliyor ki, türkülerin yaşayan efsanelerinden, o yürek dağlayan seslerinden biri Emel Taşçıoğlu, Ömrüm diyecek.

Çok güzel türküler okuyan bir grup vardı. Halimiz Ahvalimiz grubu. Çok defa Erkan'la Çok Canlı'ya konuk oldular. Bir radyo konseri yaptık. Maalesef onlar da dağıldı. Hadi onlardan bir eser repertuara aldım. Halimiz Ahvalimiz grubu. Bülbüller düğün eyler.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Her güzele bir
5: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto ekspertiz.
7: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
8: Bambim var benim.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Roto ekspertiz.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
13: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
14: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
15: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.

Türkiye'nin en iyi yorumcuları, en iyi sesleri Radyo 7'de MFÖ'den sonra bir Barış Manço. Çok güzel gitmez mi?

verdin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın. Ayrılık unutanlara mahsus. Ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle. Söyle.

90'lara damga vuran bir müzik grubuydu Ayna ve onların o güzel şarkılarından biriydi Gelincik. Şimdi tarzımızı değiştirdik ve arabeskle biraz devam edelim. Kamuran Akkor, bir ateşe attın beni diyecek.

Radyolarını yeni açanlara da selam olsun. Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'dasınız. Her gün farklı bir bölüm. Salı günleri çok muhabbet değil, çok müzik, az muhabbet. Tam bir müzik ziyafeti oluyor. Kamuran Akkor, peşine Ferdi Özbeğen. Haydi bir de Zerrin Özer yorumu gelsin.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bana hayata. Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın!

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Musullu küçük ev aletleri.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen
1: de gel Sompo'ya. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım. Boşkar
0: Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda. Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
3: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Programın son bölümünde sizlere türküler dinleteceğim. Hem de ne türküler. İlki Orhan Akalmaz yorumuyla Neşet Baba'nın o efsane türkülerinden biri. Yazımı kışa çevirdim.

programın artık finali iki eser olacak. İlki Neşet Baba'dan gelecek. Daha sonra Nazlı Öksüz'de program tamamlanmış olacak ve bana ayrılan sürede bitiyor sevgili dinleyenler. Umarım bugünkü dinlettiğim eserlerden keyif almışsınızdır. Ben Erkan Koç. İzninizi istiyorum. Yarın sabah 9'da yine Radyo 7'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Üsküdar Sultanbeyli metro hattının Ihlamurkuyu istasyonunda kablo patlaması sonucu dumanlar yükseldi. Patlama nedeniyle metro seferleri durdurulurken istasyondaki yolcular emniyetle tahliye edildi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu öğrenildi. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK'nın Metina bölgesinden geri çekildiğini duyurdu. Örgütün Irak'ın kuzeyindeki Baze bölgesinde yer alan 4 barınma alanını boşalttığı tespit edildi. İstanbul merkezli 13 ilde uluslararası uyuşturucu şebekesine operasyon düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlar neticesinde 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Elektrikli skuter işletmecisi firmalara uygulanan idari cezalarda yeni düzenlemeye gidildi. Kural ihlali yapan skuter şirketlerine kesilecek idari para cezalarının miktarları artırıldı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 49,37, avro 55,31, gram altın 6654, çeyrek altın 10.944 lira. Brent petrol 105 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.131 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

insan böyle sevdiğin elinde oyuncak olmak istemez değil mi? Böyle sevilsin, değer görsün ister. Bir gün böyle bir yakın, bir gün uzak. Olmuyor öyle, insanın gönlü yoruluyor değil mi? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo Ede. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını beraber dinleyip söyleyeceğiz tabii ki. Eda Özdemir Gençdal, ben mikrofonda yerimi aldım. Eda'lı saatler başladı. Hoş geldiniz.

İnsan böyle sevince çok şeyi görmezden geliyor yani. Çok şeyi böyle affediyor. Hani nasıl diyeyim? Karşısındaki bunu anlayıp kıymet bileceğine ne yapıyor? Aman nasıl olsa beni seviyor. Böyle düşünüyor tabii. Ama kimsenin unutmaması gereken bir durum var ki seven insanın da bir yere kadar bir sabrı var değil mi? Hani bir gün gelir o da yorulur. İşte o zaman şöyle dönüp kendine bir kızar. Ben bu kadar sevmeyi hak etmeyen birine nasıl böyle bir değer verdim diye. O da bir yere kadar sonra ama sonrası elveda tabii.

0: Bir gülü sevdim, bir onu sevdim. Gülün dikenine katlandım, onun da bütün kaprislerine. Şarkının özetinden böyle bir şey çıkarabiliriz mesela. Hani gülü incitmemek için böyle elinden geleni yaparsın değil mi? Hani onu kaybetmemek için böyle biraz da kendimizden ödün veririz. Ama öyle sevgi dediğin tek kişinin çabasıyla yürümüyor değil mi? Hani sevdiği kadar sevilmek, değer görmek de ister ya insan. Ne güzel olurdu şöyle herkes sevildiğinin kıymetini bilse.
1: Burası Radyo 7.

Bir sevmek bin defa ölmek demektir diyor. Hani böyle bir insanı sevmek uğruna. Ay insan ne kadar çok değişiyor değil mi? Ne kadar çok değişiyoruz. Eskiden asla yapmam asla dediğimiz böyle çok şey yapıyoruz. Böyle gururumuzu bir kenara bıraktığımızda oluyor. Kendimizden taviz verdiğimizde oluyor. Sonra dönüp şöyle bir bakıyoruz. Karşımızdakini mutlu etmeye çalışırken kendimizi ne kadar ihmal etmişiz değil mi? Sevginin insanı tüketmemesi gerekiyor aslında. Böyle hani yaşama daha sıkı sıkı bağlanmak lazım ya. Hani sevmek güzeldir ya. Ama önemli olan insanın kendini de sevmesi elbette. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 burası. Tüm zamanların keyifli şarkıları sizlerle olmaya devam edecek. Sizlerden gelen güzel mesajlar da yayında olacak. 0507-977-0101. Radyo 7 WhatsApp hattı sizler için açık. Demedi demeyin hatırlatıyorum. Ve Radyo 7 Instagram'da yine efendim benim fotoğrafımın altına mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Alın şöyle çayınızı, kahvenizi, sevdiğiniz dostlarınızı, arkadaşlarınızı. Bekliyorum sizi.

Düşünmeden konuşma tabii. O yüzden diyoruz ya böyle hani sevdiklerimiz yanı başımızdayken daha böyle bir başka oluyoruz. Günün bütün yorgunluğu, canını sıkan ne varsa oh geçip gidiyor. Şöyle birlikte içilen bir çay, ne bileyim edilen iki çift laf, küçük bir şakalaşma bile yetiyor mutlu olmak için değil mi? Öyle büyük şeyler aramıyoruz. Aslında böyle sevdiğin insan yanında olduğu zaman yüzünde tebessüm de oluyor. Hayatın tadı da böyle çıkıyor.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la devam edecek.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli'leri bağlan hayata. Reklam.
5: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertise.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: bir reklam.
1: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25.000 TL'ye varan çift para.
2: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25.000 TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Vakıf Bank'la devam ediyor. Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
5: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

İnsan böyle elindeyken kıymetini bilmediği şeyin yokluğunda ne kadar büyük bir yer tuttuğunu anlıyor, değil mi? O zaman böyle aklına geliyor söylenmeyen sözler, ertelenen buluşmalar, gereksiz yapılan tartışmalar. Ama tabii iş işten geçtikten sonra da değerini anlamanın kime ne gibi bir faydası var tabii. İster istemez bunu düşünüyoruz. Önemli olan, her zaman söylüyoruz, yanındayken kıymetini bilmek. Giden geri dönmüyor maalesef.

Değil dedi yani, daha ne desin, yıllarım gitti. O kadar şey, çok şey yaşandı ki. Yıllarım gitti. Hatta o gittikten sonra daha hayatında neler olmuş neler. İnsan en çok böyle hani boşa harcadığı zamanı düşünüyor ya, ona içi yanıyor. Böyle emek veriyorsun, hayaller kuruyorsun, bir şeyler güzel olsun diye uğraşıyorsun. Sonra dönüp bakıyorsun ki ne o heyecan kalmış, efendim ne o hayaller kalmış. Değil mi? Hiçbirini geri getiremiyoruz maalesef.

benden gittin gittin gideli. Söyleyemedim de, bir de söylesem neler anlatacağım size. Hani böyle nasıl diyeyim, böyle hayatımızda elbette kayıplarımız oluyor, vedalaşıyoruz. Kimisi böyle hayatımızdan kendi isteğiyle çıkıyor. Kimisi de hiç istemediğimiz halde gidiyor. Değil mi? Bir şekilde uzaklaşıyor. Bütün bunların ardından yanımızda kalmasını istediğimiz elbette böyle kıymetli insanlar, değil mi, var? İlla ikili ilişkiler için söylemiyorum. Dostlarımız, arkadaşlarımız var. Böyle her ayrılığa da alışamıyoruz. Hele bir de en güvendiğimiz, en sevdiğimiz insansa, değil mi? Tek bir şey istiyoruz. Bir de sen gitme.

0: Saatler. Vakıfbank'la devam edecek.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlat hayata. Reklam.
4: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
5: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
6: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen o.
7: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
8: seveceğim. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
9: Ekspertiz. Mutlu yıllar mutlu akü.
10: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
11: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu akü bir numara.
12: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
13: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik. Turbo Marş.

Her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin. Benzerini değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Sertiz.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Vakıfbank'la devam ediyor.
3: Eda Özdemir'le Edalı Saatler. Edalı Saatler.

0: Radyo 7 Haber.
1: Üsküdar Sultanbeyli metro hattının Ihlamurkuyu istasyonundaki kablolarda patlama meydana geldi. Yaşanan patlama nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken yolcular hızla tahliye edildi. Otobüs duraklarında yoğunluk oluştu, toplu taşıma yetersiz kaldı. İstanbul'da terör örgütü DHKPC'ye yönelik operasyon düzenlendi, 18 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların geçmiş yıllarda polis araçlarına molotof ve silahlı saldırı düzenlediği belirlendi. Kriptolu haberleşme program kullanan uyuşturucu şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. Çetenin toplamda 10 tonun üzerinde uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirdiği tespit edildi. İçişleri Bakanlığı okul saldırıları ve uyuşturucuya karşı şefkat kalkanı projesini başlatıyor. Hayata geçirilen yeni proje ile ailelerin riskleri erken fark etmesi amaçlanıyor. Eski eşi tarafından 54 yerinden bıçaklanan YouTuber Merve Veziroğlu davasında Yargıtay kararı bozdu. Cezada indirim talep eden sanık kocanın davası 5 Kasım tarihinde yeniden görülecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2 milyondan fazla yapının dönüştürüldüğünü açıkladı. Bakan Murat Kurum, vatandaşlara kentsel dönüşümü vakit kaybetmeden birlikte gerçekleştirme çağrısı yaptı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 22, İstanbul 20, İzmir 24, Antalya 25, Trabzon 26, Kırşehir 23, Erzurum 16, Şırnak 18 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Ödemeler dengesi verileri açıklandı. Türkiye'nin cari işlemler hesabında Ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla verilirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 8 milyar 205 milyon dolarlık fazla oluştu. İhracat Birim Değer Endeksi Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %8,5, İthalat Birim Değer Endeksi %13,7 arttı. Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlanabileceğine yönelik beklentiler, iyi giden iklim koşulları ve azalan talebin etkisiyle buğdayın kilo başına fiyatı Eylül ayında %12,7 azalışla Haziran 2024'ten bu yana en hızlı aylık düşüşünü kaydetti.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
4: Vakıfbank'la devam edecek.
2: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Biruni, İslam dünyasının en büyük bilim insanlarından biri olarak kabul edilen Biruni, çok yönlü bir alimdir. En önemli eserlerinden biri olan El Kanunül Mesudi, astronomi ve coğrafya alanında yazılmıştır. Dünyanın döndüğünü tespit etmiş ve dünyanın çapını ölçmeyi başarmıştır. Deneysel bilim yöntemini benimseyerek modern bilime öncülük etmiştir. Eserleri Rönesans döneminde Avrupa'da büyük ilgi görmüştür.
2: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
7: Reklam.
8: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
9: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
10: Türkcell'leri bağlat hayata.
11: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr.

0: Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen
1: de gel Sompo'ya. Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: RD.
1: Reklam.
2: Radyo 7.
3: Vakıf Bank'la devam ediyor.
4: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
5: Şimdi sıradaki şarkı

0: kabule.
1: Habibe Çetin daha bizlerle sıradaki şarkıyı Radyo 7 sevenler Sakarya'dan. Bilal Bey'e çok teşekkürler. Sarı limon çiçeği diye yazmış. İsmail Bey Elazığ'da bizlerle birlikte. O da benden bir şarkı rica ediyor. Sana zahmet demiş. Gönderirim tabii, ne demek ki.

Konya'da mahkum ikizi varmış nehire. Şarkı rica ediyor, gönderelim. Dün de seslenmiştik, duymuştur umarım. Sivas'ta Cihan tüm imkansızlıklara rağmen kavuşmayı beklediği sevdiği kadın. Kim bilmiyorum ama onu çok sevdiğini söylemiş, herhalde duyuyordur. Oh, kışlıklar mı hazırlanıyor? Eda'cığım, bunlar nasıl şarkılar, böyle perişan ettin bizi. Ankara'da eşi Sakıp'la beraber dinleyen Aysel Hanım var. İstanbul'da yaşayan kızı Eda, eşi ve bir de Zeynep için şarkı istiyor.

Bugün oğlunun doğum günü Semih Halit Güç Yener. Sağlıklı güzel yılları olsun. Denizli'de Ersan ve eşi Birsel evlilik yıl dönümleriymiş. Şarkı rica ediyorlar. Daha beraber geçireceğiniz güzel yıllarınız olsun. Kayseri'de Nur var. Sıradaki şarkıyı üç tane cam parçam der. Oğulları için benden şarkı rica ediyor. Gönderelim tabii.

Denizli Tavas'ta baklavacı Basri Usta var. Davut Usta, Hilmi, imalatta çalışan arkadaşları ve askerde oğlu var Mertcan. Oo, Zeynep Hanım Denizli'de. Sıradaki şarkıyı eşi Zafer Diril için istiyor. Makine başında çalışırken bizlerle, kolaylıklar diliyorum. Ay harika bir fotoğraf gelmiş. Berlin. Mustafa Çelik Türkiye'de bulunan kızları Ebru Seda. Almanya'dan selamlar gönderiyorum demiş. Var olsun, çok güzel bir aile fotoğrafıyla. Sevgiler, selamlar gönderiyoruz biz de sizlere.

0: Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la devam edecek.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bana hayata. Reklam.
5: Hoş geldiniz.
6: Hoş geldiniz.
7: Hoş geldiniz.
8: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen
1: de gel Sompo'ya. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Ekspertize
2: Dino Bile. Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda mutlu.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta,
4: memnuniyetin sigortası. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti
7: BBVA. Reklam.
8: Vakıf Bank'la devam ediyor. Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
9: Şimdi sıradaki şarkı senin için. Senin için.

Antalya'da Abdullah Göçmen var. Yağmur altında radyo edi dinliyorum aracımda demiş. Ha, seyir halindesiniz. Bayağı da yoğun yalnız Yağmur. Aman dikkatli gidin. Edirne'de dinliyorum Eda Hanım sizi demiş. Memati değil mi? Bahçede hem çalışıyor hem bizlerle beraber. Eda Hanım, dinlediğim tek radyo Radyo 7. Başka birine de zaten gerek duymuyorum demiş. Duymayın, biz zaten alışkanlık yapıyoruz. Yapmaya da devam ediyoruz. Sıradaki şarkı Akşehir'deki arkadaşı Remziye Hanım. Duyuyor musunuz bizi? Remziye Hanım, bir ses verin bana. Muhammed Bey Çay Cuma'da yüreğimize dokunan şarkılar demiş. Doğayla da baş başayız der. Hatice Hanım'a da selamlarınızı iletir misiniz? İletirim. Hatice Hanım böyle biraz sitemli ama ben iletirim.

İstanbul'da Bünyamin Gemici, canından çok sevdiği Meral var. Onu çok sevdiğimi söyler misiniz diyor. Tabii ki söylerim. Meral Hanımcığım, duydunuz mu? Bünyamin Bey'den gelen mesajı. Bursa'da Hande ve Selma. Ahmet Özgür İzmir'de Elif'i için şarkı istiyor her zaman olduğu gibi.

bu kadar kırgınlığın ardından bu kadar da hakkı olsun değil mi bunları söylemeye? Almanya Köln, Ahmet Bey var. Bir sene önce ailesiyle beraber Almanya'ya gidiyor. Şimdi tekrar Türkiye'ye dönüyor. Yanlış bir karar verdiğimi düşünüyorum demiş. İskenderun'un da annesi var. Anneciğine şarkı istiyor. Hay hay. Aysel Sakıp Yıldız bizlerle. Mesajımızı okudunuz Eda Hanım. Üç arkadaşımız aradı. Ne çok seviliyorsunuz demiş. Eksik olmasınlar. Arkadaşları Levent için şarkı rica ediyorlar. Duyuyorsa gönderelim tabii. Murat Bey mesajı eşi Nuriye'si ile beraber yazıyor. Çorum'da 27. evlilik yıl dönümleri. Ay maşallah daim olsun huzurunuz.

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanya ekibi Barcelona'ya ağırlayacak. Bu akşam gerçekleşecek karşılaşma saat 22'de başlayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo 981. golünü attı ve 1000 gol sınırına 19 gol kaldı.

0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 12.244 puan seviyesinde. Amerikan doları 49.37, euro 55.24. Gram altın 6.643 lira, Brent petrolün varil fiyatı 104.94 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Seydişehir Akseki yolunun 30 ila 33. kilometreleri, Kangal Alacahan Hekimhan yolunun 07. kilometreleri, Konya Afyon Karahisar yolunun 1-4. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Vakıfbank'la devam ediyor.
4: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
5: 1 kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
6: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
7: Türkcelli'ye bağlan hayata. Reklam.
8: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Seni

0: şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: mağazaya aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
4: Bellona, Bellona.
5: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
6: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
3: Reklam.
7: Radyo 7.
8: Şimdi sıradaki şarkı

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 burası. Birlikteliğimiz devam ediyor. Hemen şöyle bakıyorum. Bir dahaki şarkıyı Ela Gözlü Yarine gönderelim tabii. Çorum'da Nuriye Hanım var. Kızı Fatma'nın doğum günüymüş. Ve evlilik yıldönümünde eşi Murat. Oho ne güzel. İkisini beraber hem tebrik edelim hem de şarkıya armağan edelim. Bursa'da Celal Bey var. Ramazan ve Metin için şarkı rica ediyorum der. Antalya'dan sevgilerini ileten Hatice Hanım, Hatice Meral. Sadece kendisine şarkı istiyor. Hay hay.

Bende bir resmin var, yüzüme bakmıyor. Biraz ağır değil mi? Sivas Sızır kasabasında Esma Şahin Kaplan, kızı Canan Gül Cemal doğum günü. Sağlıklı yılları olsun, güzel günlerini görün. Ben ilk defa mesaj yazıyorum demiş Oğuzhan. Annesi Aynur Hanım'la beraber dinliyorlar. Onun sayesinde de alışmış. Bir de şarkı istiyor. Anneciğinize ve size gönderelim, vallahi devamı da gelsin.

Türkiye'nin alışkanlığı radyoydu burası. Çok keyifli, çok güzel bir şarkı. Vallahi bu şarkının üzerine söylenecek bir şey yok. Sizlere armağanım olsun. Diloş, sana da armağanım olsun. Selami Şahin yorumuyla.

Marmaris İçmeler'de, İçmeler taksi durağında Özkan Bey var. Bizleri dinliyorlar. Buradan bütün taksi şoförü arkadaşlarımıza sevgiler, selamlar, kolaylıklar diliyorum. Ailesi ve çalışma arkadaşları için şarkı rica etmiş. Marmaris de güzeldir. Oraya da buradan sevgilerimizi iletelim bu güzel şarkıyla. Belçika'da İsmail Bey var. İsmail Boğa. Brüksel'den selamlar gönderiyorum der. Eşi Sultan, kızları Fatma. E hadi o zaman gelsin şarkı.

Sebepsiz boş yere Türkiye'nin en iyi radyosu Radyo 7'de sizlerleydi. Bu fotoğraf kimden gelmiş? Bugün dağınık diyor, çok çalışanlar var. Olsun canım, onlar toparlanır. Merve göndermiş, Hümeyra ablasıyla birlikte kumaşların içinden geçtik diyor. Gördüm gördüm. Allah kolaylık versin. Adapazarı Çark Caddesi'ndeler, ha bilirim orayı. Kolaylıklar diliyorum. Antalya'da Fatma Kara Ali Oğlan. Kara Ali Oğlan Parkı deniz kenarında bizlerleymiş. Bunlar kimden gelmiş? Denizli'de Nilgün Hanım var, benden şarkı rica ediyor. Gönderdim bile.

0: saatler. Vakıfbank'la devam edecek. Vakıfbank sunar.
1: Kambiyo. Para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesine özgü olan işlemlerdir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar.
0: Vakıfbank sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
5: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
6: Türkcelli'ye bağlan hayata.
7: Her güzele bir Mendus.
8: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Expertise.
11: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen
1: de gel Sompo'ya. Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var benim. Reklam.
2: Radyo 7. Vakıf Bank'la devam ediyor. Eda Özdemir'le Edalı Saatler. Şimdi sıradaki şarkı senin için. Senin için.

Türkiye'nin alışkanlığı radyoydu burası. Ve bakalım sıradaki şarkıyı kardeşi Yunus'a armağan edeceğiz. Makedonya'dan selam gönderen dinleyicimizin kim olduğunu görmüyorum tabii. Yozgat'ta Zeynep Hanım var bizlerle olan. Seni dinliyorum Eda'cığım demiş. Bakkalda oğlu Oğuzhan var. Biliyorum o da beni dinler der. Onun için şarkı yayınlar mısın? Tabii ki yayınlarım. Hatay İskenderun'da Ahmet Akfil var. Filtre işleri var efendim. Bir taraftan da çalışıyorlar. Torba kaset bölümünden selamlar gönderiyoruz demişler. Ben de kolaylıklar diliyorum.

Türkiye'nin alışkanlığı radyoydu burası. Tüm zamanların en iyilerini dinlerken ay vallahi ben de böyle ne zamandır dinlemediğim şarkılardan birini seçmişim. Oh oh güzel oldu vallahi. İlaç gibi geliyor değil mi? Şöyle ruhumuza dokunuyor, duygularımıza tercüman oluyor, filmlere konu oluyor. Daha ne olsun?

Bu güzel şarkı ile birlikte veda vaktidir. Edal saatlerin sonuna geldik. Ben Eda Özdemir Gençdal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Programın sonundayız ama yarın yine aynı saatte Türkiye'nin Alışkanlığı Radyo 7'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.

0: Radyo 7 Haber.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon soruşturmasına değindi. Soruşturmada gerekli adımların atıldığını söyledi. Bahçeli muhalefete de tepki göstererek fon krizini kaçış fırsatı olarak görmekle suçladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, muhalefetin fon soruşturmasında babasının adının geçtiği iddiasına bir kez daha tepki gösterdi. "Benim erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler?" diye sordu. İstanbul merkezli 13 ilde uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Zehirden servet, suçtan saltanat kurdurmayız," dedi. Bakan Çiftçi ayrıca okul güvenliğinin öncelikli konular arasında yer aldığını söyledi. Denetimlerin artırılmasını, ihtiyaç duyulan okullarda bekçi ve güvenlik korucularının görevlendirilmesini istedi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları oldu. Mersin'in Silifke ilçesinde bazı yolları su bastı. Sağanak Elazığ ile Adıyaman kent merkeziyle Kahta ve Besni ilçelerinde de etkiliydi. Üsküdar Sultanbeyli metro hattındaki kablolarda patlama meydana geldi. Trendeki yolcularla istasyondaki vatandaşlar tahliye edildi. Seferler bir süre aksadı. Fransa'da yüzlerce süpermarket siber saldırıya uğradı. Buzdolaplarıyla dondurucuların aşırı ısınmasıyla taze ve dondurulmuş gıdalar bozuldu.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %60 seviyesinde. D100 Çobançeşme Kuyumcukent katılımında sağ şeritte Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışması var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu akşam saat 22'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak futbol müsabakası nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde bazı yolların trafiğe kapalı olacağını belirtelim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler akıcı, Avrupa'ya geçişlerde trafik yoğun akıcı ilerliyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ödemeler dengesi verileri açıklandı. Türkiye'nin cari işlemler hesabında Ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla verilirken altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 8 milyar 205 milyon dolarlık fazla oluştu. İhracat birim değer endeksi Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %8,5, ithalat birim değer endeksi %13,7 arttı. Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlanabileceğine yönelik beklentiler, iyi giden iklim koşulları ve azalan talebin etkisiyle buğdayın kilo başına fiyatı Eylül ayında %12,7 azalışla Haziran 2024'ten bu yana en hızlı aylık düşüşünü kaydetti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 22, İstanbul 20, İzmir 24, Antalya 25, Trabzon 26, Kırşehir 23, Erzurum 16, Şırnak 18 derece olacak. En güvenilir

0: Reklam.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan hayata.
4: Her güzele bir Mindus.
5: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Komple.

0: beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belker'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belker, ilk o güvencesiyle. Belker'de yaşamayı
1: seveceğim. Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Bilgileriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
3: Var var hepsi dokuda var.
4: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

0: Ya kardeşim, bu ne güzel bir şarkıdır ya. Sen nasıl bir şeysin ya?
1: Kimi ateş,
0: şimdi
1: kimi
0: neredesin? Kimlesin? Yaşın ne? Zengin mi, fakir mi? Yaşlı mı, genç mi? Yurt içinde mi, yurt dışında mı? O kadar çok insan o kadar farklı hallerde dinliyor ki, bu acayip bir iş ya. Bu radyo programcılığı çoğu küçümser. Çoğuna basit gelir ama hani işte adam orada 2-3 cümle kuruyor havalı. Birkaç şarkı dinletiyor. Oh. Halbuki bu kadar farklı insanın dinlediğini düşündüğünde iş çok çetrefilleşiyor. Hepsi farklı duygularda. Ama ortak bir paydada buluşturman lazım. Evet. Peki, hoş geldiniz. Çok güzel şarkılar seçtim. Anlatacaklarım var, dinleteceklerim var. Güzel hazırlandım. Yerinde olsam radyoya karşı veya radyo programcılarına karşı bir ön yargın olabilir veya bana karşı olabilir, fark etmez. Koy bir kenara. Ben huzur vermek için huzuruna geldim. Sen de aç gönlünü. Yaslan arkana, aç radyonun sesini ve dinle gölgeni. Evet, Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim anlaşılsın. Herkese merhaba.

şarkı aslında her baba yiğidin söyleyebileceği bir şarkı değil. Beste çok güzel, eyvallah. Ama sözleri çok özel. Şimdi Gamze diye vurgularsan bu şarkıyı, dinleyen alması gereken lezzeti aslında eksik alır. Burada Gamze, yani işte sevgilisinin yanağında olduğundan bahsetmiyor. Gamze'de olmaktan bahsediyor. Yani dertle dolmuş, gamla dolmuş. Gamdan hali perişan. Anlatabildim mi? Gamze'deyim, deva bulmam. Evet, gamdan bu hale gelmiş olanlara bu program duydukları bir nebze deva olabilirse ne mutlu bana. Peki, bununla alakalı çok önemli bir şey söyleyeceğim birazdan. Ama önce bu ara arabada böyle sesini açıp gümbür gümbür dinlediğim bir şarkı var. İşte şu şarkı.

Ben kahpeliğe tokum, mertliğe açım. İnsanlık tükenmiş mi? Yanıyor içim. İnanmak, güvenmek, sevmekmiş tek suçum. Beni güvendiklerim yaktılar. Neyleyim?

Ne dedim, derde dair bir şey söyleyeceğim. Böyle dertle gamla çok dolmak istemiyorsan. Şimdi kader yolculuğunda illaki inişler çıkışlar olur, canını sıkan şeyler olur, maddi manevi kayıpların olur. Ama bir de bile bile lades dediklerim var. Gel gölgeni dinle. Yeni sınırlar çiz kendine. Ömrünün şu geri kalan yolunu var ya, zoruna gidenlerle değil, İçine sinenlerle yürü. Çünkü her geçen günün çok büyük bir kıymeti var insan için. Ve sen şunu bil, o günlerin ve bu ömrünün bir daha tekrarı yok. Tam benim yeni kitabın adı gibi işte. Yüreğinin kıymetini bil. Harcama.

Dün bir şiir yazdım. Şimdi şiir yazdım dediğimde veya şiir okuyacağım zaman hep şunu söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü davet edildiğim yerlerde ya da ne bileyim bazen benimle bir röportaj yapmak isteyen biri şunu dediğinde sevmiyorum. Diyor ki işte Talha Bora Öge, şair konuğumuz. Ya ben şair değilim. Ya da benim radyo programım bir şiir programı değil. Radyoda ve sahnede şiir okuyor muyum? Evet. Ama şiirden daha fazla anlatıyorum, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Bunu şiiri küçümsemek için söylemiyorum. Şiir ayrı bir dünya. Ama buna sıkıştırılmasından haz etmiyorum. Peki, mesela yeni kitabım da bir kişisel gelişim kitabı, şiir kitabı değil. Ama şiir yazmaya devam ediyor muyum? Evet, işte onlardan biri. Buyursunlar, okuyayım. Yüreğimi canından sayanı candan etmem, edemem. Gözlerinden akan damlaları ziyan edemem. Goncalara hayran olduysam dalından edemem. Gülü solduran aşka minnet etmedim, edemem. Yaradanın haram dediğine ben helal diyemem. Tertemiz aş dururken kirlenmiş lokma yiyemem. Cümle alem yakıştırsa da ateşi giyemem. Eyvah dedirten kâra minnet etmedim, edemem.

Sensiz olacaksam yüzüm gülmesin. Yokluğunda gönlüm huzur bulmasın. Dizlerimde sensiz derman.

İnsan şu uzun zannettiği çok kısa süren dünya hayatında kimsenin ahının, gözyaşının ve acılarının karşılığında bir menfaat elde etmemeli. Sırtına böyle bir ağır yüklememeli insan. Çünkü insanın yükü zaten boyundan büyük. Bazısı bunun farkında değil. Hani kaba tabiriyle lay lay lom. Bir gün uyanır da geç olur. Dönüşü olmaz. Gerçi çok özür diliyorum. Dönüşü olmaz bizim inancımıza ters. Son nefes gelmediği sürece tövbe kapısı açık. Allah oldurur mu oldurur. Ama zor mu? Zor kardeşim. Kazanacaksak insanca, kaybedeceksek de İyi niyetimizden kaybedelim. Haklı olmanın asil bir duruşu var ya. Gözyaşı üzerine kurulan bir mutluluğa onu değişmeyelim. Şimdi 20 yıl olacak ben evleneli. 7 Temmuz 2007 7 geçe Allah nasip etti Fatma'mı. Onu değişmeyelim.

Vallahi. Bana bazen mesela soruyorlar yani. Hayatındaki en sevdiğin şey ne? Birçok lütuf ve nimet var. Ama şu istediğin an uyuyabilmek var ya. Ancak vicdan rahatlığına bakar.

0: Ateşe su dedim göz göre göre. Aklım zavallıydı duyguma göre. Bahtına şükretti Mecnun bin kere. Ağlarsın be güzelim, düştüğüm çölleri bilsen, düştüğüm halleri bir bilsen.
1: Gölge sizlerle.

0: senin.
1: Ya öyle güzel mesajlar geliyor ki. Mesela Metin, bu diyor bir radyo programından çok fazlası demiş. Böyle hissettirebiliyorsak ne mutlu, ne mutlu. Peki radyodayım gündüz gece, gündüz 14 gece 24 ama bir de orkestram var. Şiir türkü konserleri veriyoruz. 25'inde Konya'dayım, Konya kitap günlerinde ve yeni kitabımı da konserden sonra imzalayacağım. Ama bir de ne var? Söyleşi ve imzaya geliyorum. Bu hafta sonu. Detayları şimdi dinleteceğim. Nereye geliyorum? Almanya'ya. Yani yeni kitabımızın imzası, söyleşilerimiz, konserlerimiz de bir taraftan devam ediyor. Sosyal medyadan ve buradan takipte olun. Demedi demeyin.
2: Talha Boraöge Almanya'da. Gölge yeni kitabı.

0: kitabının imzası ve söyleşisiyle 17 Ekim Cumartesi akşamı saat 20'de Mauser Strasse Stuttgart Kitap ve Kültür Fuarı'nda olacak. DİTİB organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde. Om'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek.
1: Vakıfbank sunar. Yatırım fonları. Yatırım fonları, yatırımcılardan toplanan birikimlerle oluşan portföyün yine yatırımcılar adına çeşitli para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmesiyle oluşan mal varlıklarıdır. Vakıfbank sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
5: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
6: Türkcell'le

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse...

0: hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Musullu küçük ev aletleri.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Dokuhom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Yüreğin kıymetini bil kitabımın arka kapağında bir yazı var. İçinden arka kapağa koyduğumuz bir alıntı, uzun ama ben içinden bir bölümü, kısa bir bölümü sizinle paylaşmak istiyorum. Öyle devam edelim. Radyo 7 Türkiye'nin alışkanlığındasın, gölgedesin, güvendesin. Seni yalnızlıkla korkutanlara aldırma. Onlar yalnızlığı senin kadar yaşamadı ki bilsinler. Sen yaşadın ve öğrendin. Yanlış yerde tükenmektense yalnız kalmak, yüreğine verdiğin en asil söz.

Pekala, bugünün kamyon arkası yazısı şu olsun mu? Not et babacığım. Yorma kendini. Bu kadar içtenliği, bu kadar inceliği kaldırmaz bu dünya.

0: 모두
1: 아이는 모두 mesela bizim usta çıra onu yanlışa sürükleyecek olan bir arkadaşı için ne demişti? Bundan uzak dur. Görüşmeyi kes demişti. Evet, çırak da ustasının sözünü dinlemişti ve arkadaşlığını bitirmişti. Fakat arkadaşlığını bitirmesine rağmen garip bir hüzün, böyle bir depresyon. Usta bir gün der ki, bak evlat, sen eğer hayatında gidenlere izin vermezsin, aklından çıkması için bırakmazsan, yolundan, hayatından gitmesi için debelenip durmazsan, yani kalması için, her gün gittikçe tükenirsin. İzin ver, yer açılsın. Her gelen gideni aratır sözü bir genellemeden ibaret. Bazen bir insanda ne kadar değerli olduğunu öğrenmek için yokluğuyla seni tehdit edene bakma. Sen varlığıyla seni mutlu edecek olana gönlünü

0: Anladım, dünyanın bende yeri yok. Biliyorum boğazında düğümlenen sözcükler var. Ama her şey bir cümlede ifade edilemiyor, değil mi? Bazen sabrın, bazen mecburiyetlerin önüne set oluyor. Ve biliyorum, içten içe hep aynı şeyi söylüyorsun. Ve çok iyi ediyorsun. Allah biliyor.
1: Talha Bora Öge, namı diğer gölge, yayında.

Öyledir, insanın yüreği güzel olursa o yürekten güzel sözler dökülür. Sonra ne olur? Yolu da güzelleşir. Yolu güzel olanın Allah'ın izniyle sonu da güzel olur. Evet. Aa, kötüler mi? Boş ver be onları sen. Herkes hak ettiğini elbet.

Sevgili dostlar, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de gündüz 14 gece 24 huzurlarınızdayım. Çok uzun yıllardır buradayım. Bütünleştik artık. Radyo 7 diyorsun, gölge diyorlar. Gölge diyorsun, Radyo 7 diyorlar. Ne mutlu, ne güzel ediyorlar. Allah nazardan esirgesin. İlk günden bugüne Radyo 7'de olmam, sizlere seslenmem adına kimin katkısı varsa da Allah da onları dostsuz koymasın.

değerli dostlar, duydunuz, çoğunuz duydunuz ama ola ki duymayanlar olabilir diye arada duyuruyorum. Radyo 7 sevenler, Radyo 7'yi dinlemekte kalmayıp dinletenler, tavsiye edenler, dijital ortamda radyo araştırması devam ediyor. Bu nedenle sizden bu konuda destek isteyebilirler. Bence çekinmeyin, bizim söylediğimizi hatırlayın ve katılın. Yani radyo araştırmalarına katılın ki sizin Radyo 7 tercihiniz araştırmalara bugüne kadar yansıdı, yansımaya devam etsin.

0: Evet canlarım, gölgeniz bulunduğunuz şehirlere geliyor. 2026-2027 kültür sanat sezonu açıldı. Ekim ayı bizim için sezonun açıldığı zaman ve yurt içindeki ilk konserimiz, yeni kitabımın ilk imzası Konya'da.
1: Talha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 25 Ekim Pazar günü saat 19'da Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Salonu'nda şiir gibi şarkılarla sahne alacak. Ve sahne sonrası sizler için yeni kitabını ilk kez imzalayacak. Konya Büyükşehir Belediyesi 13. Kitap Günlerine davetlisiniz. 7. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Seydişehir Akseki yolunun 30 ila 33. kilometreleri, Kangal Alacahan Hekimhan yolunun 07. kilometreleri, Konya Afyon Karahisar yolunun 1/4. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Doku Home'un katkılarıyla gölge sizlerle devam edecek.
4: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
5: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
6: Türkcelli'ye bağlan hayata. Reklam.
7: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. De 1-31 Ekim tarihleri arasında İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi Maksimum.

0: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
4: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
7: Expertise, Dino Bile.
8: Günlüğünün 24 saati.

0: 12 ay 0 faiz kampanyasıyla Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam ediyor. Bar bar hepsi dokuda
3: bar. Talha Bora Öge Almanya'da. Gölge yeni kitabının imzası ve söyleşisiyle 17 Ekim Cumartesi akşamı saat 20'de Mauser Strasse Stuttgart Kitap ve Kültür Fuarı'nda olacak. DİTİB organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.

Saygıdeğer dostlar, Radyo 7'de gölgelenmeye devam ediyoruz ve yeni kitabım elimde. Yüreğinin kıymetini bil, oradan size bir şey okuyayım.

Anlatayım. Bildik ama konuşmadık. Hissettik ama katlandık. Her seferinde kendimizi ikna ettik. Kabahatimiz buydu işte. Kendimize ihanet ederek başkalarına sadık kalmaya çalıştık. Her ağır yükü tek başına omuzlamak, bir süre sonra o muazzam inancı ümitsizliğe çevirir. Ama her sabrın bir sonu, her amansız mücadelenin gizli bir kırılma noktası vardır. Adanmışlıkla örülen köklü bağlar, sürekli tek taraflı fedakarlığa evrildiğinde eller bırakılır. Kalbe çöken tükenmişlik zamanla büyük sevdaları bile eritir. Velhasıl katılır mısın bilmem ama ne ölçüde seversen sev, aşk bitkin düşüren bir yılgınlıktan daha kararlı olamaz.

Ya programda genelde mesaj okumuyorum. Ara ara böyle sosyal medya hesabımda isimlerinize bakıyorum. Hadi birkaç tane paylaşayım ve gölgelenmeye devam edelim. Az önce duyduğunuz ses de sosyal medya hesabımda paylaştığım tanıtım videosundan geldi. Zikrullah Sağlam, hep seninleyiz güzel insan, maşallah demiş. Teşekkür ediyorum. Evet, Esenyurt'tan Şahin, Bedriye hanımefendi kitabınızı bir an önce okumak istiyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Ve kamyon arkası yazılarınızı not ediyorum demiş. Eyvallah, sağ olun, var olun. Adana Sarıçam'dan Elif Akçay, şu an seni dinliyorum. Her zaman da ömrüm yettiğince dinleyeceğim, 10 yıl oldu. Güzel kalpli abim demiş. Ferdi Tayfurus demiş, birazdan çok sevdiğim bir şarkısını dinleteceğim. Ankara'dan Balatacı bir kardeşimiz var, sever bizi, sayar. Yeni kitabın hayırlı olsun abi demiş. Evet, sevgili kardeşimiz İsmail, selam olsun. Ankara'da sanayiler gölgeyi dinliyorlar. Bunu mesajlardan da anlıyorum. Giden dostlardan da duyuyorum. İşte Şaşmaz, sanayi, İvedik bölgesindeki sanayi dinliyorlar yani, sağ olsunlar.

Merhum Cemal Safi diyor ki, halime bakıp da mücrimim sanma, karşında ayağım elim dolanır. Ahraz da değilim dilbazım ama seni gördüğüm an dilim dolanır. Biricik servetim resmin masamda, tek zevkim de sensin tekmil tasamda. Ben sana gelmeye uğramasam da kördüğüm olası yolum dolanır.

Söylediği şarkıda acı varmış, hüzün varmış, ayrılık varmış. Yani ben tüm o acıları anlatmasına rağmen dinlediğimde huzur bulurum. Belki de sesinin etkisi, bilmiyorum. Çok severim Cengiz Kurtoğlu'nu. Çok özel bir adamdır yani. Özel bir sanatçıdır diyeyim daha doğrusu. Evet. Ve Kürlenen Aşk da. Ya gerçi ben şimdi saymaya kalksam var ya, Cengiz Kurtoğlu'nun Kürlenen Aşk tamam da yani, hani Ferdi Tayfur'da da öyle, Müslüm Gürses'te de öyle, Orhan Gencebay'da da öyle. Öyle 5, 10, 20 şarkı değil abi. Klasikleri çok fazla. Çok fazla. Şimdi ne acı ki, değil mi? Hiç bu tarz güzellikler üretilmiyor. Ne acı.

Duydum ki vefasız incinip küsmüş. Darılsa ne yazar, darılmasa ne? Bir selam yollardı onu da kesmiş. Kırılsa ne yazar, kırılmasa ne? Benden uzak olsun ersin ahtına, dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar ulan, kurulmasa ne? Kervanı kırılmış çölden beterim. Hancıya yolcuya hasret giderim. Yüz karası olmuş gönül defterim. Dürülse ne yazar, dürülmese ne?

Vefasız Leyla dedi. Bir de ah bir çocuk olsaydım dinleyelim. Ama günümüzde yaşayan çocuklar muhtemelen ileride şimdiki büyüklerin geçmişte çocukluklarını özlediği gibi çocukluklarını özlemeyecekler. Çünkü çocuklar çok zarar görüyorlar. Geçmişe nazaran daha fazla. Belki şunu diyebilirsiniz. Hayır, geçmişte de çocuklar acı çekiyordu, ağlıyordu. Haksızlığa vuruyordu. Bu kadar haber olmuyordu. İletişim ağı bu kadar gelişmiş olmadığı için belki bizim bu kadar haberimiz olmuyordu diyeceksin ama kısmen haklı da olsan bence günümüzde çok acı var çocuklar adına, çok.

Hakikaten ya, bizim çocukluğumuzda okullarda yangın köşesi olurdu. İşte kazması, küreği, ha? Hiçbirimiz gerçekten elimizi uzatmayı dahi düşünmezdik oraya. Orası bir bilgilendirme köşesiydi ve aramızda bir engel de olduğunu hatırlamıyorum ben. Çok ciddiyim ya, benim ilkokulumda. Şimdi galiba sormamız gereken şu: çocukları yönlendiren, bilinç altlarına giren, onları zararlı şeylere yönelten unsurları bulmalı ve kökünü kazmalıyız. Bu çizgi film olur, sinema olur, bu bir kitap olur, bu kimse yav. Bilgisayar oyunudur, carttır, cürttür, her neyse. Çocuklarımızı korumak zorundayız.

0: Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'leri bana hayata. Reklam.
4: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.
5: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompe.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen
1: de gel Sompo'ya. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağlan hayata. Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la telefonda görüştü. İkili görüşmede bölgesel gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 39 ilde büyük dolandırıcılık operasyonu yapıldığını duyurdu. Yatırım dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 159 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı. AK Parti Genel Sekreteri İnan, partiye yönelik iddialar nedeniyle tazminat davası açtı. Açıklamada siyasetçi Zeynel Emre ve bazı gazetecilere manevi tazminat davası açıldığı belirtildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışında uygulanacak yaş doğrulaması detaylarını paylaştı. Bakan, düzenlemenin çocukları koruma amaçlı olduğunu ve kişisel verileri ihlal etmeyeceğini söyledi. Azerbaycan'da okullardaki başörtüsü yasağına yönelik tepkiler büyüyerek devam ediyor. Tepkilerin ardından Milli Eğitim Bakanı'nın İsrail tecrübesine dair eski açıklamaları da gündeme geldi. İstanbul'da bugün başlayan aralıklı yağışların gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor. Yarın kuvvetlenecek sağanakla birlikte kent genelinde şiddetli fırtına uyarısı yapıldı.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde, Akıcı Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde akıcı. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde açık, Ayvansaray yönünde yoğun görünüyor.
2: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 49,37, euro 55,31, gram altın 6640, çeyrek altın 10.910 lira. Brent petrol 105 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.210 puandan geçiş yaptı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanya ekibi Barcelona'ya ağırlayacak. Bu akşam gerçekleşecek karşılaşma saat 22'de başlayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo 981. golünü attı ve 1000 gol sınırına 19 gol kaldı.

0: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata.
3: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
7: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kazananlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
1: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli'leri bağlan hayata. Reklam.
6: Radyo 7. Dokuhom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Ya bunu kime sorarsan sor herhalde böyledir yani, bunu der. Bu hayat yordu beni, bildiğin gibi değil der. Ve bir şey söyleyeyim mi? Yaşa da bakmıyor ha bu. Herkes hayatın bir yönüyle yorulmuş.

Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Unutulmaz türküler vardır, Mihriban onlardan biridir. Ve şimdi Musa Eroğlu'yu dinleyince bir unutulmaz türkü daha geldi aklıma. Fakat kimden dinletsem diye şu an aklıma geldiği için bir kararsız kaldım. Kimden dinletsem? Telli Turnam. Güzel türküdür. Radyo 7'desiniz, Gölge ben.
1: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Şu bakış açısı güzel değil mi? Ben yandım, eller yanmasın. Çünkü malumunuz, haseti olan insan, hasetli olan insan herkes yansın ister. Hatta herkesin yanması için kendi yanmasını bile göze alır.

Ne olursa olsun belki şu cümleyi kurmamak lazım. Diyor ya, yeter bu çektikler. İnsan kendi kendine diyebilir mi? Şu açıdan bakarsak belki diyebilir. Ya işte, insan kendi kendine konuşarak etme bak, ders al, bu sana yakışmadı, yeter şu çektiklerin, şöyle davran bak, böyle yap, kendisini hesaba çekerek, kendisine kızarak başına gelenleri kendinden bilerek, yeter bak hadi artık yola gel diyebilir. Ama yeter bu çektiklerim diğer türlü çok tehlikeli. Çünkü beterin beteri var kardeşim.

Kurumuş toprak gibi nice gönüller var, nice ruhlar var. Bu kurumuş topraklar bazısının eline geçtiğinde bataklığa döner. Bazısının eline geçer, gül olur, gülistan olur. Çocuklarımız, gençlerimiz adına konuşuyorum. İnternet büyük bir imkan mı? Evet. Ama büyük bir bela mı? Evet. İşte tam kastettiğim şey bu. O pırıl pırıl evlatlarımız, gözümüzden sakındığımız gençlerimiz, çocuklarımız yanlış hesaplarda bataklığa döner. Bataklığa düşer. Onların her birinin çiçek olduğunu hesap edersek bize, onları bir bahçeye döndürmek, onlarla bir bahçe misali dünyayı güzelleştirmek yakışır. Bu da dikkatten geçer.

0: Stahlhaboroge, Almanya'da. Gölge, yeni kitabının imzası ve söyleşisiyle 17 Ekim Cumartesi akşamı saat 20'de Mauser Strasse Stuttgart Kitap ve Kültür Fuarı'nda olacak. DİTİB organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde. Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan hayata. Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyu.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda, mutlu.
2: Ekspertise, Dino Bile. Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var
3: benim. Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba...

0: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Dokuhom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Zamana yükleme bütün suçları. Yalnız zaman değil, sen de değiştin. Hatırla mazide kalan yılları. Yalnız zaman değil, sen de değiştin. Sen ki yüreğimde en kutsal düştün. Sen ki her şeyimdin, aşktan da üstün. Ne çabuk devrin çarkına düştün. Yalnız zaman değil, sen de değiştin. Şair öyle demiş. Günlerdir gözümde çatık kaşların, kar gibi buz gibi son bakışların, bir şeyler gizliyor bu kaçışların. Yalnız zaman değil, sen de değiştin.

Ya bu unuturum diye yorma kendinin arkasına, unutamam seni gidiyor. Gider yakışır. Ahmet Saç Gilkan'dan hadi bir tane daha okuyalım en azından bir bölümünü. Diyor ki aşkımızdan ödül diye yüreğimde taş bıraktın. Gidiyorken imza diye gözlerimde yaş bıraktın. Hayatımda ne tat ne tuz. Sensiz odam buz kesti buz. Geceler hep uykusuz. Sol yanımı boş bıraktın. Günüm kara, gecem kara, mahkum ettin dört duvara. Kavuşmadan ilkbahara, dört mevsimi, ah, kış bıraktın.

Hemen Instagram'dan şöyle birkaç tane mesaj bakalım mı? Mesajları yeniliyorum. Hepsini okudum. Şöyle en yeni gelenden itibaren birkaç tane paylaşalım. Diyor ki Recep, bir radyo programından çok daha fazlası var senin programında demiş. Sağ olsun. Buna gayret ediyoruz. Rabbim de inşallah bu gayretleri böyle hayırlı sonuçlara tamamen erdirir.

0: Tabora Öge ile son 10 dakika.
1: Kıymetli dostlar, gönül ehli der ki bir beklentin varsa Allah'tan olsun. Zira kul menfaatine bakar. Ben de bu nedenle hayatımın uygun olan her anında gönülden dilden dua ediyorum. Bugün de kapanış duamızı yapalım her zamanki vedamızdan önce. Diyelim ki dert bir kulu Allah'a götürüyorsa dert değildir, dermandır o. Rabbim verecekse böyle dert versin bize. Ya da verdiği dertler bizi ona götürsün, isyana değil. Hala bir gölgem varsa yine buluşacağız radyo evimizde. O ana kadar hatırlayalım. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşayalım. Bendeniz Talha Bora Ögen, namı diğer gölgenizden şimdi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 49,37, avro 55,34, gram altın 6640, çeyrek altın 10.928 lira. Brent petrol 105 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.225 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Vakıfbank sunar. Banknot. Karşılığı Merkez Bankası tarafından garanti edilen kağıttan yapılmış ödeme aracı. Yani bildiğimiz kağıt paradır.
3: Vakıfbank sundu.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
5: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
8: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
9: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Sen ne istersen ol.
11: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Sun kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
12: Peugeot. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
14: Pilot Garaj Auto Expertiz.
15: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
16: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
17: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

0: yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın. Hangi halı değil
1: hangi gümüş suyu? Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

0: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
5: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı, Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi?

Meşhurdur ya o söylem, çivi çiviyi söker. Efendim, sevgiler saygılar. Aşkın yayın hali Ebru'limiz Radyo 7'mizde Türkiye'nin alışkanlığında işte başladı. Aşkın sesi bendeniz Zelhar Sarıoğlu. Şükür kavuştuk ve işte o güzel dakikalar, gönül birliği ettiğimiz dakikalar başladı. Hoş geldiniz ve aşk olun.

empati yaptığımızda, sizin duygularınızla oynansa, size umut tacirliği yapılsa neler yaşarsınız bir düşünün ve ona göre seçiminizi yapın tabii ki. Efendim Aşkın Yayın Hali işte başladı. Çok da güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Radyo

Efendim, güzelce şarkıları birbiri ardına keyifle dinlemeye devam ediyoruz. Ve işte onlardan bir tanesi daha başladı bile. Papatya, çok özel bir şarkı, çok sevildi. Yine papatya türünde birçok şarkı vardır, çok sevilir. Gerçi çok da değildir birçok şarkı dedim ama birkaç tane vardır, onlardan bir tanesi Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de.

affetmek, helalleşmek kıymetli. Helalleşeceğiniz insanları şöyle bir sıraya koyacak olsanız, ooo, değil mi? Çok olabilir. Ama ilk sıraya kimi koyacaksınız diye bir soru sorsam, ilk sıraya önce kendimizi koymamız gerekiyor. Çünkü en çok kendimize haksızlık ediyoruz. Aşk olan.

Sensiz Geceler Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de İbrahim Tatlıses'in o güzel yorumunu dinledik, o güçlü sesini, ve devam edelim. Kan bağıyla bulaşan en kötü hastalık ne olabilir? Türlü şeyler geldi aklınıza ama şöyle devam ediyor. Gülersen akraba, düşersen akbaba olurlar. Çok güzel betimlemiş değil mi?

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi Maksimum.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Her güzele bir Mendus.
3: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle.
7: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
8: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
9: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Ekspertise Dino Bile.
11: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
1: Umran Oto Expert. Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var
2: benim. Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: RD.
1: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
2: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
4: Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: Reklam.
7: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

fikriniz olmaz. Aslında vardır da bir sessizlik vardır. O sessizlikle aslında o fikrinizi beyan edersiniz. Dahil olmak istemiyorum veya ben bu olay hakkında hiçbir şey düşünmek istemiyorum gibi. Öyle sessiz anlarla hiç karşılaştınız mı?

Hadi şöyle bir bakıyorum sevgili Hatice'm ve Radyo 7 ve Kanal 7 personeli şu an yollardaymış efendim. Yollarınız açık olsun. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Özellikle şöyle bir bakalım, Mustafa Şafak ve Yılmaz Muştal ile dinliyorlarmış. Selam olsun efendim, yolunuz açık olsun sevgili Hatice'm. Öpüyorum yanacıklarından ve bu güzel şarkıyı daha armağan ediyorum hemen. Tüm yollarda olan, evet, trafikte olan herkese armağanım olsun, yolunuz açık olsun.

tutuyor böyle seni. Yok öyle bir dünya. Efendim Radyo 7'mizde Türkiye'nin alışkanlığında devam ediyoruz. El uzatanı da gördük. Çelme takanı da. Aslan gibi yanımızda olanı da. Çakal gibi düşmemizi bekleyeni de. Meraklanmayın. Koşullar dostu da, düşmanı da açığa aleni bir şekilde çıkarıyor.

böyle inceden inceden laf sokma vardır. Rahatlama tekniğidir, şeklidir insanlar arasında. Öyle değil mi sevgili Can Bağlar? Bugün öyle bir şeyle ilgili güzel bir şey karşıma çıktı hazırlanırken. Şöyle diyor: bugünün lafını bugün sokmazsan 3 ay sonra terapide hocam içimde kalmış diye anlatırsın diyor. O yüzden içine atma, atma cancağızım. Lafını sıcak servis et ki soğuyunca maliyeti artmasın. Çok güzel değil mi? Aşk olur.

0: Radyo 7 Haber.
1: Milyarlık fon vurgununda gözler, çarşamba günü görüşülecek olan 9 maddeli kanun teklifine çevrildi. Tam 455.758 kişiyi doğrudan ilgilendiren düzenleme mecliste ele alınırken siyaset kulisleri de hareketli. MHP lideri Bahçeli fon krizini muhalefetin bir kaçış fırsatı olarak gördüğünü belirterek sert tepki gösterdi. İftiraların hedefi olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ise muhalefetin gizli soruşturma dosyalarının numaralarına nasıl ulaştığını sorarak benim erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler diye tepki gösterdi. Bu arada eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında tutuklandı. Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleşti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu meclisteki makamında ağırladı. Yaklaşık 15 dakika süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, iki arkadaş olarak görüştük açıklamasını yaptı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıların yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıyı lanetlerken Riyad'la dayanışma vurgusu yaptı. Artık güneşli günlere veda ediyoruz. Yurdun hem doğusundan hem batısından giriş yapan iki farklı hava dalgası Türkiye'ye esir almaya hazırlanıyor. Üç büyük şehir dahil tüm yurtta şemsiyeler açıldı. Yurdun dört bir yanında hava şartları hayatı zorlaştırdı. Şanlıurfa'da evleri su bastı. Adıyaman'da cadde ve sokaklar göle döndü. Bolu'da yıldırım bir eve isabet etti. Hakkari'de ise yoğun sis görüş mesafesini düşürdü. 18 yaşından küçüklere sigara satışı zaten yasak, ancak bu yasağın daha etkin uygulanması için yeni bir adım atılıyor. Sağlık Bakanlığı sigara satışında kimlikle yaş doğrulaması yapılması üzerinde çalışıyor. Amaç çocukların tütün ürünlerine erişimini engellemek. Yeni düzenlemenin birkaç hafta içinde meclise sunulması bekleniyor.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse.
3: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Niğde Pozantı Otoyolu'nun 3-8. kilometreleri, Sakarya Bilecik yolunun 20-22. kilometreleri, Karabük Araç yolunun 2-4. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse,
2: Dynobil'le. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 180 bin varil artışla 105 milyon 720 bin varile çıkması beklenirken, gelecek yılda günlük 2,7 milyon varil artması öngörülüyor. İhracat Birim Değer Endeksi Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %8,5, İthalat Birim Değer Endeksi %13,7 arttı. Otomotiv endüstrisinin önde gelen kentlerinden Bursa'da yılın 9 ayında üretilen 258.708 otomobilden 132.562'si ihraç edildi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Darül Hikme bilim evi anlamına gelir ve İslam dünyasında bilim, felsefe, matematik, tıp gibi alanlarda araştırmalar yapılan dönemin en önemli entelektüel merkezlerinden biridir. En bilinen Darül Hikme örneği Abbasiler döneminde Bağdat'ta kurulan ve bilimsel çalışmaların yapıldığı merkezdir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
4: Reklam.
5: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
6: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
7: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
8: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Roto Ekspertiz.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
1: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize fuzul lazım. Ekspertize Dynobile.
0: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağlat hayata.
5: Bir reklam.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
7: Reklam.
8: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

gönüller hiç ama hiç yas tutmasın tabii ki. Efendim şöyle romantik bir sese doğru şöyle bir ilerleyeceğiz. O da yine Cengiz Kurtoğlu, şöyle sevmeyi öğreten o güzel sesiyle şöyle bir gelsin bakalım. Evet işte başladı. O sevdiğimiz güzel şarkılarından bir tanesi. Cengiz Kurtoğlu sevenlerine özellikle armağanım. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde. Beraberliğimiz devam ediyor. Ayrılmayın.

Ayrılığın acısı sorulmaz. Bazı şeyler var, onlar gerçekten sorulmamalı. Hatta üzerine hiç konuşulmamalı. Gelin olsun, yeniden yaşamaya gelin olsun. Gerek yok bazı şeyler.

son nefese kadar umut var olmaya devam edeceğiz sevgili Can Bağları. Ve şimdi artık ne yapacağız? Evet, artık mesajlarınızı almaya başlıyoruz. Yoklamaya alalım bakalım kimler burada ve hangi iller burada ve hangi memleketlere selamlar gidecek. Hemen memleket plakalarını şöyle bir yazıp isminizi de yazmayı unutmazsanız sevinirim. 0507 977 0101'den gönderin gelsin Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi
1: gümüş suyu? Bir reklam. Sevgili dinleyenler, şu an direksiyon başındakiler ya da yola çıkma planı yapanlar, sizlere araç bakımında Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten bahsetmek istiyorum. Otopratik, periyodik bakımdan lastik değişimine, aküden klimaya kadar aracınızın neye ihtiyacı varsa hepsini tek çatı altında çözüyor. Hem de uzman ekipler ve garantili hizmetle. Ve artık bu bakım sürecini yerinizden bile kalkmadan online olarak planlayabiliyorsunuz. Hemen otopratik.com.tr'ye giriyorsunuz, aracınızın marka ve modelini seçtiğiniz an size uygun bakım paketleri ve fiyatları şeffaf bir şekilde ekranınızda oluyor. Randevunuzu size en yakın noktadan oluşturup online ödeme seçeneğiyle size özel avantajlardan da yararlanabiliyorsunuz. Otopratik, kaliteli yedek parçayı garantili hizmetle birleştirip size sadece güvenli bir sürüş bırakıyor. Siz de aracınızın bakımını daha fazla ertelemeyin. Hemen online randevunuzu oluşturun, Otopratik güvencesiyle yolun tadını çıkarın. Otopratik, Otopratik.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
3: Reklam.
4: Hoş geldiniz.
5: Hoş geldiniz.
6: Hoş geldiniz.
7: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
8: Benim bankam İş Bankası.
9: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
10: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
11: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
12: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
15: Mutlu yıllar, mutlu akşamlar.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen
1: de gel Sompo'ya. Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
4: Bambim var benim.
5: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
6: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
7: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
8: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
9: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
10: Türkcelli'ye bağlan hayata.
11: Bir reklam.
12: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
13: Reklam.
14: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Pertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Hey maşallah yine sizlere ve harikasınız, teşekkür ediyorum. 0-507-977-0101'den hemen yoklamayı almaya başladım efendim. Şöyle 06 Ankara Niyazi Koca, selam olsun başkentimize, Ankara'mıza. 45 Manisa'dan Hüsnü Bey, selam olsun efendim Manisa'mıza. Sevgiler saygılar iletiyorum. 06 Fatih ve Nuray, daima sizinleyiz demiş. Hep bizimle birliktesiniz, harikasınız. Bundan sonra da hep böyle olmaya devam etsin inşallah. Filiz 68FF011, o araç plakasını yazmış. Peki Aksaray'ımıza selam olsun. 68 Aksaray diye tahmin ediyorum. Ve Ankara'dan Selahattin Karataş iyi yayınlar dilemiş. 06 Ankara'mıza selam olsun.

kadar değil mi yani? Efendim devam edelim yoklamayla. Şöyle 74 selam olsun Sertan kardeşimiz burada olduğunu belirtmiş. 74 Bartın'dı değil mi? Selam olsun Bartın'ımıza, sevgiler saygılar iletiyorum. Türkiye'nin bir numarası 01 Adana'dan selamlar demiş Süleyman Ünsal. Selamlar efendim.

yeniden başlamak zor olabilir ama bazı anlar var ki o anlarda başlamak zorundasındır. Hayat devam ediyor çünkü. Devam ediyorum bakalım yoklamayı almaya. 43 Bünyamin Uçmuş iyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyorum. Kütahya'ma selamlar. 67 Zonguldak'tan Barış Altuntaş. Selam olsun. O da burada. Zonguldak'ımıza. 61 Trabzon'umuza selam olsun Yücel Bey'e. 38 Hatice Unutkan selamlar demiş Kayseri'den. 06 Ankara'dan Tarık. 15'ten Burdur Onur. 15 Burdur'umuza selam olsun Onur kardeşimize.

devam ediyorum yine mesajları almaya. 0507 977 0101'den E5 kilit. Ay şu an 36 Kars Aslan Kocali sizinleyiz demiş, selamlar. Çok teşekkür ediyorum, bizimle birlikte olmaya devam edin. Abla bugün benim doğum günüm. Doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın güzellikler, mutluluklar getirsin inşallah. İyi ki doğdun ve doğum günün kutlu olsun. 33 Mersin'den İbrahim Sayıcı, aileme gelsin aşk ola, cemalimiz nur ola. Neden bu gitme?

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Reklam. Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan hayata.
4: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
5: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
6: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Expertiz.
9: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
10: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın. Hani...

0: MediaMarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
2: Bellona. Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti BBVA.
4: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında fon kurulu 5. toplantısını yaptı. Gelinen aşamada geçen hafta Ziraat Bankası tarafından A1, Buls ve Pardus'un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödeme yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı 12 Ekim 2026 tarihli taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Yapılan denetimlerde sucuk, pide harcı, tulum peyniri, sirke ve baklava gibi ürünlerde mevzuata aykırı içerikler tespit edilerek ilgili markalar ifşa edildi. Listede 14 sucuk firmasının yer alması ise dikkat çekti. Türkiye'de yıllar önce yaşanan başörtüsü yasağı bu kez Azerbaycan'da ortaya çıktı. Başörtülü öğrenciler devlet okullarına alınmadı. Çağ dışı uygulama nedeniyle öğrenciler gözyaşlarına boğuldu, veliler okul önlerinde toplandı. Skandala tepkiler artarken Bakü'deki protestolarda 37 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da bugün aralıklarla görülecek yağışlar gece saatlerinde etkisini artıracak, yarın şiddetini iyice artıracak yağışla beraber fırtına bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere istihdam müjdesi geldi. İşkur'un üniversite öğrencilerine yönelik istihdam seferberliğinde kontenjan 150 bine çıkarılacak. Programa katılan gençler haftada 1 ile 3 gün arasında çalışıyor, aylık gelirleri 19 bin liraya kadar çıkıyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde İspanya ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Rams Park'taki müsabaka saat 22'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Türk futbolunun 4 büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un halka açık şirketlerinin toplam borcu 108 milyar liranın üzerine çıktı. Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının son maçında Eyüpspor'u deplasmanda 4-0 yenerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

0: Olumsuz hava koşullarının da etkisiyle İstanbul trafiğinde %89 oranında bir yoğunluk yaşanıyor. D100 Hacı Şerif Avcılar yönünde trafik kazası meydana gelmişti. Kaza kaldırıldı ancak bölge yoğun. Yine D100 Darülceze Ok Meydanı yönünde araç arızası var. Bölgede yoğunluk sürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne baktığımızda çift yönlü olarak yoğun olduğunu görüyoruz. Yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki istikamette yoğunluk yaşanırken Haliç Köprüsü'nün Ayvansaray istikameti yoğun olan bir diğer nokta.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Burası Radyo 7. Radyo
3: 7. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik, Otopratik.
4: Meteorolojiye göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara ve İstanbul 20, İzmir 21, Mersin 28, Sinop 24, Yozgat 19, Erzurum 17, Hakkari 18 derece olacak.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 12.250 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 49.37, euro 55.31. Gram altın 6.599 lira, Brent petrolün varil fiyatı 105,79 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
5: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
6: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Roto Ekspertiz.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroomuna gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
12: Bize huzur lazım. Ekspertise
13: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
14: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
13: Sen ne istersen o.
15: Bir reklam.
0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
16: Radyo 7.
17: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

dediğimde aklınıza acaba hangi başlıklar gelir? Ben sarılayım mı? Birinin kalması için yok. Hiç ısrarcı olma. Seninle konuşması için yok. Zorlama. Dikkatini çekmek için asla kendinden taviz verme, değişme. Kendini tanı, kendin ol ve kendini geliştir. Onlar zaten fark edecektir. Aşk olan.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde ve devam ediyoruz yoklamaya almaya. Efendim şöyle hemen sıralayayım, birçok var mesaj, yağmur gibi yine bereketli maşallah. 31 Hatay Payas'tan Rıza, selam olsun efendim Hatay Payas'a. 15 Burdur, Burdur coşuyor bugün maşallah. Hamza Ramazan Yavuz ve 06 Ankara Nesibe Kırçıl buradayım demiş. 45 Manisa'dan Esra Taşdemir, 20 Denizli'den Abdi Arman iyi yayınlar dilemiş, teşekkür ediyorum. 07 Alanya'dan Alika iyi yayınlar diliyor, teşekkür ediyorum. 26 Eskişehir Topaç Demir Çelik Servis'te sizi dinliyoruz demiş. Onlar da burada, kolay gelsin, hayırlı vazifeler. 44 Malatya Kurye Sadık selamlar demiş. Kurye Sadık da burada, selam olsun. 52 Ordu'dan selamlar demiş bir kardeşimiz.

0: Devam şöyle hemen yoklamayı almaya devam ediyorum. Bakalım hangi iller ve hangi güzel yürekler bizlerle. 45 Akhisar'dan Mustafa Kındır, 06 Ankara'dan Güldan, 42 Konya'dan İSO Başkan, İSO Başkan'a selam olsun. 14 Bolu'dan Cahit Erçetin, 01 Adana'dan Fatih Şahin, selamlar Anner kardeşim demiş. Selamlar Fatih kardeşim.
1: Bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yarim.

0: Doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil
1: hangi gümüş suyu? Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 180 bin varil artışla 105 milyon 720 bin varile çıkması beklenirken, gelecek yılda günlük 2,7 milyon varil artması öngörülüyor. İhracat Birim Değer Endeksi Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %8,5, İthalat Birim Değer Endeksi %13,7 arttı. Otomotiv endüstrisinin önde gelen kentlerinden Bursa'da yılın 9 ayında üretilen 258.708 otomobilden 132.562'si ihraç edildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli'leri bağlat hayata. Reklam.
6: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
7: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
8: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
9: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Sen ne istersen ol.
11: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
12: seveceğim. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
13: Pilot Garaj Auto Expertiz.
14: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
15: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
16: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
17: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Bakü.
1: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
2: Bambim var benim.
3: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Pertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Evet. Acır yürekte ama inkar gelmemek lazım. Yaşamak güzel, hayat güzel. Dertsiz, kedersiz, bol bereketli, güzelliklerle doğup dolu günler hayatımızda akıp geçsin. Geldik geçiyoruz haliyle.

evet, o gözyaşlarının, o acıların, çekilen ızdırapların hesabını soran biri var. İşte onun rahatlığı var hepimizin üzerinde. Yoksa katlanılır gibi değil, değil mi sevgili Can Bağları? Devam ediyoruz Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde. 20 Denizli Ayşe Aksoy, selamlar, iyi yayınlar. Selamlar Ayşe'cim, çok teşekkür ediyorum. Ve Elmas 45 Manisa'dan, o da burada. 43 Kütahya'dan Ayşe Hanım. 35 İzmir'den Ahmet Özgür burada. 01 Bozantı'dan Orhan Kemal, biz de buradayız ablam demiş. İyi yayınlar, burada olmaya devam Radyo 7'de.

Aykırı Yollarına çok güzel bir eser. Farklı farklı yorumlardan da dinletiyorum ama tabii en şöyle yürekten olanları seçerek sizlere dinletiyorum sevgili Can Bağları. Ve hemen şöyle bir yine devam edelim. 27 Gaziantep, Sema Sarraf burada. 20 Denizli'den Aysun Servis'ten Radyo 7 ailesine selamlar demiş.

Efendim sona gelmişiz, yine nasıl geçmiş zaman. Çok çabuk geçiyor ya. Ömür geçiyor ömür. Efendim son birkaç mesaj daha okuyarak huzurlarınızdan ayrılıyorum. 66 Yozgat'tan Murat Ünalan, 63 Şanlıurfa'dan Öz Kuaför'den selamlar demiş. 15 senedir dinliyormuş. Var olun. 15 sene, nice senelerimiz olsun inşallah. 54 Sakarya'dan Ferdi Melek, seviyoruz, dinliyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz. Konya'dan Kadir, şoförümüz İbrahim Bey'e armağan ediyorum demiş. 26 SS'ten Seher, şu an yağmur eşliğinde sizinleyiz demiş. Annem Ayşe'ye gelsin özellikle, çok selam olsun. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet efendim. Sinan Özen'le veda ediyoruz. Hoşçakalın.

0: değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağlat hayata. Reklam.
5: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
6: Çay makinesi deyince vatan.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Expertise.
9: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta, memnuniyetin
12: sigortası. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
13: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
14: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
15: Reklam.

Hayatın en tarafı şu, bazen bir gülüşün ardında koca bir hüzün, bazen bir ayrılığın içinde yeni bir başlangıç saklı. Bu akşam her şarkının ayrı bir hikayesi var, unutmayın sevgili dinleyenler. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de ben Deniz Murat Çetin, huzurlarınızdayım. En güzel şarkılarla hoş geldik.

0: Aşkın en ilginç yanı nedir biliyor musunuz? Mantığa pek danışmaması, ne zaman, kime, neden tutulacağımızı kendimiz seçemiyoruz. Bazen de karşımızdaki insanı ikna etmek için ne söylesek boşuna. Kalp kendi bildiğini okuyor. Galiba bu yüzden aşkı anlatan şarkılar hayatımızdan hiç eksilmiyor.
1: Burası...

Geçmişe dönüp baktığınızda keşke başka türlü olsaydı dediğiniz bir kararınız var mı? Hepimizin vardır herhalde. Ama o günkü aklımızla, o günkü duygularımızla seçim yaptık. Kendimizi yıllarca aynı hatayla cezalandırmak yerine yaşadıklarımızdan ne öğrendiğimize bakmak daha da adil bence. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olan herkese keyifli yolculuklar. Bu güzel eseri de sizlere armağan edelim. Şarkı.

0: Zamanı gelince herkes gidiyor. Yaşayanlar bilir ne demek istediğimi. Gideni ne yaparsanız yapın durduramazsınız. WhatsApp hattımızı aktaralım. Sizler de yazılı mesajlarınızla programa dahil olun. Ne dersiniz? 0507-977-0101 WhatsApp hattımız. Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyenlerimize bu güzel eseri armağan ediyorum.
1: Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507-977-0101.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Niğde Pozantı Otoyolu'nun 3-8. Kilometreleri, Sakarya Bilecik Yolu'nun 20-22. Kilometreleri, Karabük Araç Yolu'nun 2-4. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize,
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası, Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: yaşam.
1: Turgut'tan Hatice Hanım eşi Savaş Bey'e, çocukları Damla ve Mustafa Ali'ye selamlarını iletiyor. Günün sonunda sığınacak bir yuvası olan herkese huzur dolu akşamlar dileyelim. Konya'dan Çiçek Hanım, varlığıyla huzur verinime gelsin bu anlar diyor. Sadece varlığıyla hayatınızı güzelleştiren o kıymetli insanların değerinde bilmek boynumuzun borcu, öyle değil mi? Eskişehir'den Emre Kantar, Eskişehir'e Yusuf Kantar'a kucak dolusu sevgi ve selamlarını iletiyor. Koray Avcı bizlerle.

0: ya hiç gelmeseydi.
1: İnsan bazen doğru kişiyi bulduğunda bile içinden neredeydin bunca zamandır diye geçiriyor, öyle değil mi? Çünkü bazı karşılaşmalar geç kalmışlık hissi de taşıyor ne yazık ki. Günün şu vaktinde çalışan dostlarımız, Allah kolaylıklar versin. Bu güzel esirde sizlere armağan edelim.

olsun. Sevmek dua gibidir, görülmez ama hissedilir diyor bir dinleyenimiz. Eşi Turgay Karadağ sesleniyor. İstanbul'dan Kübra can dostu Asiye Sarıkaya'ya selamlarını iletmiş. İzmir'den Yağmur Hanım eşi Ege Bey'e sesleniyor. Sevgi her şeyden güçlüdür. Aynen öyle. Ne olursa olsun dünyayı ayakta tutan tek şey karşılıksız sevgidir. Antalya'dan Mustafa Bey arabada beklerken bizleri dinliyormuş. Eşi Filiz Hanım'a selamlarını iletiyor. Gaziantep'ten Mehmet Vural Bozoğan ve can arkadaşları bizleri dinliyor. Bozoğan ailesine bu güzel eseri armağan edelim.

elveda demeyelim, bir nostalji daha dinleyelim. Ne dersiniz? Çok güzel bir eser hazırladım. Nazilli'den Yiğit Han Şimşek aramızda, akşamımıza türkü tadında bir selam iletiyor. Ağrı Tutak'tan Terzi Özkan ustamıza selamlarımızı iletmiş olalım. Allah kolaylıklar versin. Kars merkezden Esra can dostları Sevtap ve Şüheda'ya sevgilerini iletiyor. Ayrı Şahin bizlerle birlikte.

Antalya'dan Naz sormuş, insan her yaşının acemisi, bazen geleceği için sevdiklerine hayır deyip ağlıyor. Doğru mu yapıyoruz? Bazen sevdiğine hayır diyebilmek insanın kendine duyduğu en dürüst sevgidir aslında. Kütahya 2. Eğitim Bölüğü'nden Furkan Deniz ve Mehmetçiklerimize selam olsun. Huzurumuz için gözünü kırpmadan nöbet tutan tüm kahramanlarımıza bu güzel eseri armağan edelim. Başkent yollarından Esma ve Yakup çifti bizleri dinliyor. Tüm ailemize selamları var ve aleyküm selam.

Kalbindeki kilometreleri eriten Cihan Kaptan'a ve direksiyon başındaki tüm şoförlerimize kolaylıklar diliyoruz. Erzurum'dan Sena Canım'dan çok sevdiğim Ayhan'ıma bir eser diyor. Mersin Toroslar'dan 30 yıllık dinleyicimiz Fatih Bey eşi Tuğba Hanım'a sevgilerini iletiyor. İzmir'de 16-24 mesaisinde çalışan Tugay kardeşimize ve tüm çalışanlara da Allah kolaylıklar versin.

0: ve son aşkımdım gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdim gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbetimi, adını sen koy. Adını sen koy.
1: Burası Radyo 7.

Şanlıurfa'dan Edirne'ye selamlar var. Evet, canı gibi sevdiği eşi Muhammed Bey'e kucak dolu sevgilerini iletiyor dinleyenimiz. Trabzon'dan Mehmet Yılmaz bizlerle, huzurum dediği kıymetli eşi Filiz Hanım'a sevgisini iletiyor. Bu güzel eserde sizlere armağan olsun. Kayseri'den Gamze Hanım aramızda annesine olan sevgisini en içten duygularla dile getirmiş. Evlatların sığınağı, evlerin bereketi olan tüm fedakar annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Evet, bir dinleyicimiz canından çok sevdiği Gökhan Bey'e bir güzel eser diyor. Gönderelim.

Yağmurun insana iyi gelen bir tarafı var. Sanki şehrin sesi azaltıyor, düşüncelerimize yer açıyor. Bazen de tam tersine içimizi sakladığımız hatırlanıyor. Yolun sonuna geldiğimiz sandığımız anlarda bile her şeyin neye dönüşeceğini bilemeyiz hiçbir zaman. Biraz sabır bazen bütün bakış açısını değiştirebiliyor. Yağmurlu şehirlerde bizleri dinleyen dinleyenlerimiz, bu güzel esirde sizlere armağan edelim.

Kütahya'da vatani görevini yapan Şükrü Çelik kardeşimize ve onun nezdinde tüm Mehmetçiklerimize selam olsun. Güzel bir Kıvırcık Ali yorumu sizlerle birlikte olacak. Bursa yollarından Tuğba Hanım, eşi kıymetli oğluyla birlikte araçta bizleri dinliyorlarmış. Keyifli yolculuklar. Mehmet Karakaya, Cem Koçak, Konya'ya dönüyoruz diyorlar. Hayırlı yolculuklarınız olsun inşallah. Kütahya'dan Mustafa Bey, canından çok sevdiği kıymetli eşi Serpil Hanım'a ve tüm ailemize selamlarını iletmiş. Çok teşekkürler. Hatice annemizden Elazığ'daki evladı Ömer Topbınar'a dualarını ve selamlarını iletiyor Kıvırcık Ali bizlerle.

Gazi Paşa'dan Semiha Yiğit bizlerle, kendisini seven ve değer veren tüm dostlara selamlarını iletiyor. Evet, yine Gazi Paşa'dan Ali Yiğit, eşi Semiha Hanım'a, çocukları Emir ve Hira ile birlikte tüm aile dostlarına selam olsun. Şöyle bakalım. Evet, Gaziantep. Elif Hanım, bu güzel eserde sizlere armağan olacak. Eşinize ve sevdiklerinize de armağan olsun. Ankara'dan Nihal Özgat, Tokat'taki annesi ve kardeşlerine, Bursa'daki kızına ve damadına, Adana'daki oğluna, gelinine ve torununa kucak dolusu sevgilerini iletiyor. Sivas'tan Emre Bey, sen kaldın, eşi ve kızına gelsin bu güzel eserde, olur mu?

birçok kişi de acı yüzlerini saklıyor. Allah yardımcımız olsun. Yalan dünyada yalandan yaşıyoruz. Bugün de nefes aldık, yapacaklarımızı yaptık. Yarına Allah kerim, öyle değil mi? Evet, ben Deniz Murat Çetin. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Artık huzurlarınızdan ayrılma vakti. Allah nasip kısmet ederse yarın aynı saatte tekrardan huzurlarınızda olacağız. Geceniz güzel olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.

kelimesine güzel bir şarkıyla açılışımızı yaptık. Burası Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7. Saatler onu gösterdiğinde hafta içi her gece Allah'ın izniyle buluşuyoruz. Bugün günlerden salı, bu da demek oluyor ki bu gece sizin seçimleriniz programımızı süsleyecek. Birazdan WhatsApp numaramı hatırlatacağım. Gece boyunca bize kısa yazılı mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Dinlemek istediğiniz sanatçıları ve şarkıları bize ulaştırabilirsiniz.

Göç. Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: Söz'ün müzikle buluştuğu program. Kaan'la Gece'ye Ses Ver.
1: Burası Radyo 7.

gecenin ilk isteği Eskişehir'den geliyor. Ahmet Adanalı, okyanus gözlüm sevdiğim kadına İbrahim Erkal'dan ömrümü çalar mısınız demiş. Memnuniyet de senin için geliyor.

Dinleyicilerimiz yollarda da bizi yalnız bırakmıyorlar. Biz onlara arkadaş oluyoruz. Onlar bize arkadaş oluyorlar. Böylelikle yolun tadını çıkarıyoruz, değil mi? Birlikte. Abim, seni çok seven Erkan Toraman ben. Sıradaki parçayı tüm şoför arkadaşlarına armağan ediyorum. Tur şoförlerine gelsin, kaptanlarımıza gelsin. Hayırlı geceler demiş. Erkan, çok teşekkür ediyorum. Ben de seni çok seviyorum kardeşim. Tüm meslektaşlarına selamlarla bu şarkıyı armağan ediyorum. Bizi tavsiye etmeyi sakın unutma, olur mu?

günlerden salı, Kaan'la Gece Ses Ver'de her salı gecesi istek gecesi. Bakalım şimdiki şarkımızı kim seçti? Mustafa'nın seçimiyle devam ediyoruz. Kendisi taksi şoförüymüş. Ferdi Tayfur'dan Şu Başıma Gelene Bak şarkısını çalarsanız beni çok mutlu edersiniz yazmış. Memnuniyetle. Aynı zamanda Yasin Bektaş, o da Ferdi Tayfur'dan başka bir şarkı istiyor. Şu an serviste dinliyorum sizi. Sizin ve benim sevdiklerime gelsin demiş. Çok teşekkür ediyorum Yasin kardeşim, çok incesin. Yanında bulunan arkadaşlarına da armağan edelim bu harika şarkıyı.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101 0507.

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında farklı farklı hallerde bize kulak veren yüz binlerce dinleyicimiz var şu anda. Yurt dışında da çok dinleniyoruz. Belçika'dan Emre'nin mesajıyla devam edelim. İyi yayınlar dilemiş bize. Teşekkür ediyoruz Emre. Emrah'tan bir şarkı dinlemek istiyor. Eşim Çiğdem'e armağan ediyorum ve onu çok seviyorum diyor. Memnuniyetle, memnun oldum bu arada. Birbirini sevenlere armağan edelim. Bu güzel şarkıyı bizim için Emrah seslendirecek.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece Ses Ver Salı gecesinde devam ediyor. Salının altını çiziyoruz. Neden? Salı geceleri istek geceleri. Bakalım şimdi kimin mesajıyla devam edeceğiz? İstanbul'dan Hatice diyor ki eşim Kenan'la 19 yılı devirdik. Bugün evlilik yıl dönümümüz. Eşim Kenan'a, kızlarım Nilüfer ve İrem'e güzel bir şarkı çalar mısınız? Eşime ilk günkü kadar aşığım demiş. Ne güzel. 19 yıl bunu sürdürebilmek dile kolay, büyük başarı.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de sadece duymak, dinlemek istediğiniz şarkılar var. Her birini özenle seçiyoruz. Bu gece ise siz seçiyorsunuz şarkıları ve yorumcuları. Ama 3 aşağı 5 yukarı müzik zevkimizin aynı olduğunu da görüyoruz. Ben Fidan Güzel. Tek radyo kanalım Radyo 7 Antalya'dan dinliyorum sizi. Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım Kalbime şarkısını kendime ve canım Burdur'uma armağan ediyorum diyor. Bu gece Müslüm Gürses'in bu şarkısını Fidan seçti. Bakalım diğer mesajlarda neler yazmış dinleyenlerimiz. Ankara'dan Hasibe, gurbetteki can dostum Eminem'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Teşekkür ediyoruz. Bir mesaj daha okuyalım. İstanbul Şirin Evler'den Esnaf Orhan, Müslüm Gürses'ten bir şarkı çalmanızı istiyorum. Tüm Radyo 7 ailesine gelsin diyor. Bu vesileyle biz de radyomuzu dinleyen tüm esnafımıza kolaylıklar dileyelim ve tüm çalışanlarımıza, emekçilerimize bu şarkıyı armağan edelim. Programımız Müslüm Gürses'le devam ediyor.

Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Konya'dan Arzu'nun seçtiği şarkıyla devam edeceğiz. Al ömrümü. Sadece kendisine armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz. Hakkınız var tabii ki. Kütahya'da askerde olan oğlum Muhammed Alper Erdoğan'a ve arkadaşlarına güzel bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Hepsine hayırlı tezkereler dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de hayırlı tezkereler diliyoruz. Selamlar gönderiyoruz. Bu arada bu eseri Kıvırcık Ali'den çalmak istemiştim. Fakat Kıvırcık Ali ve Kubat birbirine çok yakın olduğu için elim Kubat'a gitmiş. Hemen bunu düzeltmek istiyorum. Çünkü Kıvırcık Ali'den size dinletmek istiyorum değerli dinleyiciler. Kıvırcık Ali ve Yıldız Silmen'in düeti. Bakalım düzeltebilecek miyiz? Başardık. Başardım. Kendimle gurur duyuyorum. Ama ne büyük iş yaptım. Evet, tüm askerlerimizi hayırlı tezkereler diledikten sonra tekrar ekranıma dönüyorum. Bakıyorum kimler ulaşmış. Fransa'dan Ali sıradaki parçayı Kalbimin Diğer Yarısı Sunam'a armağan ediyorum. Teşekkür ediyorum diyor. Biz teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Hanife, tüm yalnızlara ve sizlere armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı demiş. Öyleyse gelin kulak verelim.

Bakalım Akşehir'den Esiye Bağ mesajında neler yazmış? Fatih Kısaparmak'tan Mor Salkım şarkısını istiyorum demiş. Oğullarım Selim, Salim, kızım Selma, gelinlerim ve damadım Murat'a armağan ediyorum diyor, sevgiler diye eklemiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de ailenizde size mutluluklar diliyoruz. Sağ olun, var olun. Fransa'dan Ali, kalbimin diğer yarısı Sunam'a armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı diyor. Sizin için de çalıyoruz.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdünün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susma, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle.

benim halime gülme. Aşkımla alay etme. Çık git artık dünyamdan. Bir daha

0: sahibi.
1: Bu gece çok sevilen, istenen bir diğer isim ise Orhan Gencebay oldu. Pek çok istek var ama ben bir şarkı üzerine tüm istekleri topladım. Ayrıca diğer mesajlara da baktım. Kayseri'den Nadiye sıradaki parçayı tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyor. Tüm sevenlerime gelsin diyor. Manisa'dan İsmail, Turgutlu'da sizi dinleyen Arife'ye armağan ediyorum diyor. Çorum'dan yazıyor Hanife Atik. Biricik torunum Nazlı Hilal için güzel bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Ben Manolya ilk defa yazıyorum. Ablam Pınar ve eniştem Levent'e armağan ediyorum diyor. Konya'dan Tayyar Şeker, İzmir'den Konya'ya doğru yolculuğumuz devam ediyor. Yağmurlu bir yolculukla hedefimize gidiyoruz. Hadi bakalım, kazasız belasız keyifli yolculuklar. Sıradaki şarkı tüm Radyo 7 sevdalılarına gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz.

0: bir köşe. Bak sevinçten ağlıyor kararan bahtıma. Bir ışık verdin değişen dünyama. Geldin hoş gel.
1: Bakalım Kayseri'den Kaya gönderdiği WhatsApp mesajında bize ne yazmış. Kolay gelsin Kaan abi. Türkiye'nin en güzel avukatı Fatma Nur'un bugün doğum günü. Nice sağlıklı yaşları olsun. İyi ki var, iyi ki doğmuş, iyi ki onu tanımışım diyor. Güllü'den bir şarkı çalmamızı istiyor. Biz de kutluyoruz Fatma Nur'un doğum gününü. Konya'dan Mavi Türkmenoğlu'na sıradaki parçayı armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı 3. kurs 8. koğuşta sizi dinleyen Aykut ve arkadaşlarına armağan ediyorum diyor. Sıradaki şarkıyı Rıdvan Yıldırım tüm Mehmetçi'ye armağan olsun demiş, teşekkür ediyoruz. Vazife başında bizi dinleyen her kim varsa, asker, polis, jandarma, güvenlik görevlisi, hepsine armağanımız olsun bu şarkı.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

WhatsApp'tan yazılı mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Sizden bir ricam var. Lütfen mesajlarınıza isminizi ve şehrinizi eklemeyi unutmayın, olur mu? Mesela bir dinleyicimiz, gece çalışan bir anne. Her gece Radyo 7 yoldaşımız, sizi dinlemeyi çok seviyorum. Gece çalışmak zorunda olan bir anne olarak kendime armağan ediyorum diyor. İntizardan Uykun Firari şarkısını, bir de Sivaslılara gelsin demiş. Sivas'a da gönderelim bu harika şarkıyı. Çalışan tüm emekçi kadınlarımıza bir selam gönderelim, onlara da gelsin.

gece çalışan büyük bir kitle var. Hizmet sektöründe çalışanlar var. Ulaştırmada, imalatta, her yerde. Hatta İstanbul için diyorlar ya, 16 milyon nasıl sığıyorsunuz diye. Hepsi aynı anda çalışmıyor ki. Herkes aynı anda çalışsa inanın sığmaz. Büyük bir çoğunluk İstanbul'da gece de çalışıyor. Sadece çalışmak değil, gece ders çalışanlar var. Ya da zorunlu olarak ayakta olanlar var. Mesela yeni anne olanlar ya da hasta olanlar gibi. Allah kolaylık versin. Kahramanmaraş'tan Rabia, son sevdam Hacı Derviş Kırıcı'ya armağan ediyorum. Edip Akbayram'dan hasretinle yandı gönlümü demiş. Antalya'dan yazıyor dinleyicimiz. Eşim Ümran'a armağan ediyorum demiş. O da ismini yazmayı unutmuş. İstanbul Tuzla'dan yazıyor bir diğer dinleyicimiz Sedat. Ona da selam olsun. Hadi gelin şimdi bu güzel şarkıya kulak verelim.

Isparta Sinir Tenten Yusuf sıradaki parçayı tüm sevdiklerime armağan ediyorum. İyi yayınlar yazmış mesajında. Sakarya'dan Hülya, Denizli'ye yolculuk yaparken dinliyoruz sizi. Sıradaki parçayı Canımın İçi Melisim'e armağan ediyorum ve çok sevdiğim eşim Metin'e gelsin demiş. Her gece sizinleyiz diyor Kütahya'dan Elif. Severek dinliyoruz. Canım işim güzel gözlüm Murat'ıma armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı diyor. Kütahya'ya da armağan edelim. Ahmet Kaya'dan sonra programımıza yine çok sevdiğimiz bir başka isimle Serkan Kaya ile devam ediyoruz. İbrahim Erkal'ın şarkısını söyleyecek.

0: yaşadım.
1: Şimdi başkent Ankara'mızdayız. Bakalım Ayfer neler yazmış mesajında. Antalya'dan oğlumla gelinim geliyor. Yarın da diğer oğlum askerden geliyor. Aa, gözünüz aydın, ne güzel bir mesaj. Allah sağlıklı biçimde kavuştursun sizlere. Eşim ve ablama armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Ne güzel, biz bile mutlu olduk, biz bile heyecanlandık. İnşallah böyle güzel mesajlar gelsin hep. Aksaray'dan İknur, oğlum Vedat Can'a, kızım Dile'ye armağan ediyorum ve torunuma gelsin çalacağınız şarkı diyor. Adana Yüreğir'den Tuğçe, eşim Aytu'a armağan ediyorum. Onu çok sevdiğimi de dile getirmek istiyorum. Size de hayırlı geceler diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Hadi gelin şimdi Hakan Altun'a kulak verelim.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Salı gecesi programımıza devam ediyoruz sizden gelen mesajlarla ve isteklerle. Mersin'den Meryem, sıradaki şarkı eşim Musa Aktaş'a gelsin, onu çok sevdiğimi ve özlediğimi de söyler misin Kaan abi demiş. Memnuniyetle, ne demek, siz yeter ki birbirinizi sevin özleyin, ben memnuniyetle söylerim. Mersin'deyiz yine Ersin, bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız diyor. Ersin, sana da armağan ediyoruz. Sağ ol, var ol, sevdiğimle dinliyoruz seni. Hakan, seni çok seviyorum. En güzel şarkılar sana gelsin diyor dinleyicimiz. Adını yazmış mı? Unutmuş. Hasret.

0: Sözün müzikle buluştuğu program. Kaan'la Gece'ye ses ver.
1: Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Çok fazla mesaj var. Hızlıca okumak istiyorum süremiz el verdiğince. Halil Özcan, İzmir Ödemiş'te sizi dinleyen Sinan Batmaz dayıma armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş'ta sizi dinleyen İdris Ay Yıldız'a armağan ediyorum. İbrahim Kekil, Hüseyin Gürdal, Yasir Özdemir'e gelsin. Sevdiğim tüm kardeşlerime armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Kütahya'dan Mustafa, canımdan çok sevdiğim canım eşime Serpil'ime armağan ediyorum demiş. Onu ve Radyo 7 ailesini çok seviyorum diye eklemiş. Diyarbakır'dan Recep, sıradaki şarkı bana ve tüm tır şoförü meslektaşlarıma gelsin demiş. Kaptanlarımıza selam gönderelim. Eskişehir'den Mehmet, Ayşem'e armağan ediyorum güzel bir şarkı. Çalarsanız çok mutlu oluruz. Allah'a emanet olun demiş. Siz de öyle değerli kardeşim. Bu güzel şarkı size de gelsin.

Konya'dan yazıyor Ayşe. Bakalım mesajda bize neler iletmiş. Afyon'a armağan ediyorum. Orada beni dinleyen arkadaşım var, ona selam gönderiyorum demiş. Ama arkadaşının adını yazmayı unutmuş heyecandan, olsun. Kütahya'dan MRS Gayrimenkul'den selamlar. Kütahya'ya armağan ediyorum demiş sıradaki şarkıyı. Biz de hayırlı işler dileyelim. Bakalım diğer mesajlar nereden geliyor? Kimler neler yazmış? Erzurum ulaşım çalışanlarına, tüm şoförlere armağan ediyorum güzel bir şarkı. Osman Şahin Dadaş diye eklemiş. Erzurum'a selamlarımızı gönderelim. Yollardayız, kaptanlarımız bizi çok sever, dinler dinletir, eksik olmasınlar. Biz de size güzel dileklerimizi iletiriz. Kazansız belasız yolculuklar deriz. Hadi gelin şimdi Volkan Konak'tan harika bir eser dinleyelim.

0: nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin, alışkanlık. İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer, anneler gibi ağlamanın yiğitliğine.
1: Bu gecede göremediğimiz, okuyamadığımız çok fazla mesaj oldu. Lütfen bize kızmayın, üzülmeyin, olur mu? Hakkınızı helal edin. Süremiz el verdiğince paylaşmaya çalıştım. Gidiyorum, yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Allah dilerse Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de yeni bir programda buluşacağız. Gece boyunca çalışacak olanlar, farklı nedenlerden dolayı uyanık kalmak zorunda olanlar, yolculuk yapanlara selam olsun. Gece boyunca size arkadaş olmaya kararlıyız.

Talha Boraöge Almanya'da. Gölge yeni kitabının imzası ve söyleşisiyle 17 Ekim Cumartesi akşamı saat 20'de Mauser Strasse Stuttgart Kitap ve Kültür Fuarı'nda olacak. DİTİB organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.

Aynen öyle. Hem yarın ne getirir belli değil, hem de yarına çıkacağımız belli değil. Onun için kıymet bilmek lazım, hem anların hem de insanların. Evet. Hoş geldiniz. Radyo 7'desiniz. Talha Bora Öge namı diğer gölge ben, gündüz 14-16 gece 24.02 huzurlarınızdayım. Allah'ım yüreğimi gönlümü ferahlatsın, işimi kolaylaştırsın, sözlerim doğru anlaşılsın. Şöyle içerlerden bir merhaba yurt içine yurt dışına.

Evet, programda acı gerçeklerden bahsetsem de zaman zaman iyi düşün, iyi olsun da diyorum ama şunu da biliyorum, bazen olmaz. Yapamazsın. Hayata böyle hep iyi tarafından bakamazsın. Tam bu şarkıdaki gibi ortalık beynin gönlün yangın yarıdır.

0: Sürekli dinleyicilerimiz var ama aramıza yeni katılanlar var. Her biriniz ayrı ayrı hoş geldiniz. Duyanlar duymayana söylesin. Ne diyecekler? Radyo 7'de.
1: Gölge sizlerle.
0: Aynen öyle. Bu arada sosyal medya alemine de duyurdum. Yayındayım dedim. O paylaşımın altına adını ve şehrini yaz.

0: Ne çok insan var değil mi? Her gece dualarla sarıp sarmaladığın. Ve ne çok insan var. Ya bunu bana nasıl yaptı diye bir türlü unutamadığın.
1: Göç diyor.
0: Evet. Böyle yüreğinde yanan ne çok haksızlık var. Hesabını mahşere bıraktığın. Doğrudur, söz yetmez. Ah etsen bile yetmez. Çok şükür ki hepsini Allah biliyor.

Evet, yayındayım dedim, adınızı şehrinizi yazın dedim. Orhan Demirhan Çanakkale'den, Dede Bey Denizli'den, Ankara Kahraman Kazan'dan İsmail, Allah işini gücünü rast getirsin demiş, eyvallah cümlemizin. Konya Ilgın'dan Mevlüt, Yaşar ustamla çalışmaya devam demiş. Derya Hanım Beylikdüzü'nden, bakın her yerdeyiz maşallah. Baki isimli bir dinleyicimiz İstanbul'dan Antalya'ya yolculuk yapacakmış. Yol boyunca hep radyoyu da dinlerim inşallah diyor. Evet, bunun en iyi yollarından biri uygulamamızı indirmek. Demedi demeyin. Evet, vericilerimiz var çoğu yerde ama tıkandığınız noktada uygulama çok iyi bir çözüm. Mutlaka indirin.

senin de yüreğin şöyle mi diyor? Bulamazsam aradığım samimiyeti, iyi niyeti ve şüphe götürürse akıbeti, sessiz sedasız, toz kaldırmadan, kalp kırmadan, daha çok ortamı bulandırmadan çeker giderim insanların hayatından. Yarısına değmezmiş derim, diğer yarısını da tanıyamamışım derim ve kabullenirim. Hiçbir yorumum olmaz, sadece dönüp arkama gülümserim.

0: Ben yine yoksan uyum.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

En değerli kabiliyet sanırım insanın kendini toparlama ve onarma yeteneği olsa gerek. Çünkü en yakının bile bilmezken içinde nelerin parçalandığını ya da kırıldığını en iyi yine sen bilirsin. Yani değerli dinleyicimiz, hangi tecrübeyi, hangi acıyı, hangi yalanı, hangi yarayı, hangi ahı, hangi sevdaya ve kimi nereye koyacağını yine nihsen bilirsin.

0: gece.
1: Vallahi tavsiyenin kralı şu: anlamak istemeyen için yormayacaksın kendini. Yani yaptıkları haksızlıkları, söyledikleri yalanları yüzüne çarpmak istediğin çok insan vardır çevrende. Kimine anlamaz diye susarsın, kimine de şöyle bakarsın, anlatacak yüz bulamazsın. Allah Allah.
2: Gölge sizlerle.

şöyle bir mesajlarınıza bakmak istiyorum. Bu arada ben mesajlarınızın hepsini okuyorum, çok önemsiyorum. Programda sıkılmayasınız diye sınırlı sayıda rastgele okuyorum. Evet, Güçer Bakar İstanbul Anadolu yakasından selamlar demiş. Merzifon'dan İbrahim, Hollanda Harderwijk'ten Ömer, eşime çocuklarıma diyor, pekala. Evet, Mersin'de uygulamadan dinleyenler var. Bozok Diyarı Yozgat Merkez'den dinliyorum demiş Hacı Ali Beyefendi. Kahramanmaraş'tan, Kahramanmaraş da öyle bir şehir ki Hatice Hanım da yazmış, hem dondurma şehri hem edebiyat şehri, değil mi? Filiz'ime sevgiler diyor. Çok teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı. Sirtillo İsmail Yalçın. Her yerdeyiz maşallah.

Olayları kişisel algılama. Rüzgar estiği için eser, sen yoluna çıktın diye değil. O olumsuz hal senin yerinde başkası da olsaydı olacaktı.

Bu telli turnamı her dinlediğimde bu cümleye vuruluyorum, çok seviyorum ya. Ne kadar güzel bir bakış açısı değil mi? Ben yandım, o yanmaz. Değil mi? İnsan böyle dedikçe Allah kim için bunu diyorsa onu da yanmaktan korur, ama bunu söyleyeni de korur. Ne güzel. Digergam olmak aslında o bencilin istediği şey var ya, hep kazanmak, hep kazanmak. Eğer gerçekten bunun derdinde olsa bir insan, gerçi işte derdinde olmayan başkasının derdinde oluyor. Sonuç itibariyle asıl kazanan oluyor, değil mi?

0: yarı
1: yoksun bu gece.
0: Burası Radyo 7, Gölge Sizlerle programı. Gündüz 14'ten 16'ya, geceleri 24'ten 02'ye. Benim bildiğim kadarıyla günde 2 program bizde, çok şükür sizin teveccühünüzle. Şimdi bazıları durduk yere kendini suçluyorsa, hangi konuda? Şu konuda. Onlara bir yüreklerine su serpelim. Diyelim ki ilişkin kötüleşti. Bu senin de kötü olduğun anlamına gelmez. Yani kaliteli bir gömlekle kaliteli bir ceket birbirine uymayabilir. İyi insanların kötü ilişkileri olabilir. Aynen kötü insanların iyi ilişkileri olabildiği gibi.

Şimdi bu türküde Karacaoğlan'ın adı geçince Karacaoğlan'dan size bir şiir okuyayım ve çok sevdiğim bir türküyü dinleteyim beraberinde. Ağacı neyse özünden olur, yiğidi neyse sözünden olur. İl için ağlayan gözünden olur. Ağlama hey, gözün yaşı sevdiğim, gözü yaşın sevdiğim. Yavru keklik gibi kaynar eğlenir, mis kokulu yağlarla yağlanır. Sabah akşam türlü, türlü yazma bağlanır. Eyüp geçer, yeşil başın sevdiğim.

Sevda güneşiyle buluşan ağaç, sonbaharda çiçek açar bir tanem. Bir tebessüm olur bin derde ilaç, aşk bakidir, her şey geçer bir tanem.

0: Allah Allah. Birazdan mesajlarınızı okuyacağım ama önce diyeceğim ki, bilmiyorum ulan nasibime düşen daha kaç nefes var. Kimler gözümden akan yaşım, kimler dilimde vahım, daha kimler yüreğimde imtihanım olur. Nereden bileyim? Kimlerin varlığına şükrederim, bilmem kimler daha sabrım olur. Yolum kimlerle kesişir, bilmem daha kaç yalnızlığım olur. Bildiğim bir şey var ama, o da hakkımda hayırlısını istemek. Kimseye yük olmadan, kimseye dert olmadan, şu dünyadan tertemiz göçüp gitmek.
1: Gölge sizlerle.

Sevgili dostlar, köylerde dinleniyoruz. Mesela Senay abim Fatsa Örencik köyünde Seyfettin amcanın misafiri. Böyle fotoğraf atmışlar. Masada çay, Allah Allah. Tabiatın göbeğinde. Mis gibi hava. Fotoğraftan kuş seslerini duyuyorsun, öyle yani. Pekala, diğer yandan geçtiğimiz günlerde böyle Antalya'ya doğru giderken uğramıştım. Böyle önce Konya yaptım, Konya'dan Antalya yaptım. Kızılören'de sevgili Ali ve Musa'ya da selam edelim. Facebook sayfamızda yüzlerce mesaj var. Muhteşem bir ilginiz var. Vay be, Adana'dan Erman, her yerdeyiz. Aydın'dan Hatice, Müzeyyen İzmir'den. Ayten Özcan sevgiler demiş. Yine Gazi Emir'den Özkan Umman. Eksik olmayın. Eyvallah.

Sevgili dostlar, canlar, bir çiçeğe güzelce bakışın da yeni bir çiçektir şimdi, düşünebiliyor musun? Güzellik, güzellik doğuruyor. Güzel gören, gördüğü güzelden daha güzel olur. Allah Allah. Çiçek olan da Allah'ın izniyle çiçek olur. Madem derdin meyve vermek, o zaman bakacaksan çiçek gibi bakacak, çiçek gibi olacak.

Şarkı içimdeki ateş diyecek. Bu bana şunu hatırlattı. Diyor ya, artık ben de sıkıldım güçlü görünmekten. İçim düğüm düğümken hep başka düğümleri çözmekten. Herkese yetişmekten ama kendime geç kalmaktan. Eskiden olsa bir şekilde yakasından tutardım hayatın. Ama şimdi tutunduğum her hayat elimde kalıyor. Ya benim gücüm tükendi, ya da hayatın karşıma çıkardığı yürekler eskisine göre daha acımaz. Hak etmeyenler en konforlu kalplerde safa sürerken, ben hep iyi halden tahliye ediliyorum yüreklerden.

Şimdi başladık, evet, hepimiz bir şekilde başladık. Bu bize bahşedildi. Bize verildi. Sonsa işte o bahşedilenin nezaketle geri alınması. İşte bu başlamayla son arasında bir yol var ya. Sevgili dostlar, o yolu yürüyüşümüz bizim bir nevi şiirimiz. Her adım bir söz. Hepsi bir iradeyi ortaya koyuş. Haliyle çok ama çok iyi değerlendirmek lazım.

Kemal Çiftdoğan, Deren Özer İstanbul Eyüp'ten. Diyor ki geçen arkadaşım sizin okuduğunuz bir şiiri WhatsApp durumunda paylaşmış. Fakat sizi tanımıyor. Ben de hemen bu şiiri ve bunun gibi güzellikleri canlı olarak radyoda dinlemesini tavsiye ettim. Bir haftadır sizi dinliyor. İyi yayınlar, selamlar. Bir kere Deren Özer çok teşekkür ediyorum. Bu ne kadar hoş bir davranış. Hani görüp öylesine geç edebilirdi ama hayır, arıyor diyor ki bak sen bunu bir taneyi paylaştın ama bunlar Radyo 7'de. Ne güzel değil mi ya? Valla bravo. Şermin, Tufan ve Hülya Baykal, mesajlarınız için teşekkür ediyorum ve devam ediyorum.

İnsan hayat boyu o kadar çok şeyi böyle bana yakışmaz diyerek sabırla ve susarak böyle içine atar ki bunu ne zaman anlar? İçine attıkları bir gün nefesini kesince.

Tarihim Mecnun'a eşmiş demek ki. Şansıma sitemkar olsam da bazı, Allah'tan gelene yüreğim razı. Sevdada ararken baharı yazı, payıma pay olan kışmış demek. Gönlümde nedamet dilimde keşke, her aşktan aldığım darbeler başka, hamuru günahla yoğrulmuş aşka, bin dua yüklemek boşmuş demek. Kaç ziyanla dolu gönül sandığım, yanıma kar kaldı bunca yandığım, yıllar sonra sende buldum sandığım, saadet hayalmiş, düşmüş demek. Ne ilk ne de sonsun sırtımdan vuran, aşkın saatini hasrete kuran, senin de göğsünün solunda duran, kalp değil, kocaman taşmış demek. Kocaman bir taşmış demek.

0: Gölge sizlerle.
1: Yorgunum. Kimse bilmez göğsümde saklı yüküm. Kol kırık nasıl olsa acısı yende kalsın. Ta ki kalubeladan tayin olmuş bu hüküm, 40 senedir kaç defa öldüğüm bende kalsın. Dargınım yalnızlığı tetiklerken geceler, nasıl böyle çaresiz kaldığım bende kalsın. Kırılmış kalemimden kan sağdıkça heceler, bir yaradan kaç ilham aldığım bende kalsın. Vurgunum, gözlerimde nilüfer ürkekliği, hangi hazana kanıp solduğum bende kalsın. Eskimiş bir şarkıda ağlatıp erkekliği, saçlarımı nedenli yolduğum bende kalsın.

0: Alha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Şunu bal gibi biliyorum. Programı ilk kez dinleyen, aramıza yeni katılan, sesimi ilk kez duyan biri ben şunu söylediğim zaman garipsiyor. Ya da programda dua edişime denk geldiğinde garipsiyor. Bu şarkılarla, türkülerle nasıl oluyor diye çok mesaj geldiği için biliyorum. Bu program duayla başlıyor, duayla bitiriyor. Ve son 10 dakika yani dua vakti bilen biliyor. Ve diyorum ki, Rabbim, Hazreti İbrahim'in o mübarek ayaklarına gülleri serdiğin gibi, Hazreti Yakub'a kaybettim dediği anda Hazreti Yusuf'u verdiğin gibi, Hazreti Eyyub'un yüzünü sabrının sonunda güldürdüğün gibi, Hazreti Nuh'u tufanlardan kurtarıp da selamete çıkardığın gibi, senin de kitabımızda çünkü Allah affedicidir, çok bağışlayıcıdır diye bildirdiğin gibi, biz de zor günlerimizde senin affına, merhametine, yardımına muhtaçız. Huzuru ülkemizden, hayırları üzerimizden, şefkatini sevdiklerimizden esirgeme. Amin. Hep söylerim, bazen dua eden dilin hürmetine, bazen de amin diyen dilin hürmetine dualar kabul oluverir. Amin de. Sen de amin esirgeme. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yani bu kardeşin hala yaşıyorsa yine buluşacağız. Malum gündüz 14, gece 24. Şiir programı değil bu ama şiir gibi bir program. Haliyle saati de şiir gibi. 14 ve 24. Peki, buluşacağımız ana kadar hatırla. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşa. Hepimize huzurlu anlar bendeniz, gölgenizden şimdilik. Eyvallah.

Karlhaboröge, Almanya'da. Gölge, yeni kitabının imzası ve söyleşisiyle 17 Ekim Cumartesi akşamı saat 20'de Mauser Strasse Stuttgart Kitap ve Kültür Fuarı'nda olacak. DİTİB organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7, her yerde.

Hala özlemimdesin, sen acı sen tatlı, günlerimdesin. Unutmak kolay olsa çoktan

etmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı değeri bile.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.